Bakan Fidan, sorunlarımıza dışarıdan çözüm aramıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında oluşturulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk toplantısının İstanbul'da yapıldığını açıkladı. Fidan, ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu belirterek bölgesel sorunlara dışarıdan çözüm arayışlarının ağır bedellere yol açabileceğini söyledi. Netanyahu yönetimini de eleştiren Fidan, İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel güvenlik için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Danimarka 14 yıl aradan sonra Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açtı. Danimarka, Suriye'deki büyükelçiliğini 14 yıl aradan sonra yeniden açtı. Başkent Şam'daki açılışa Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen ile Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani katıldı. Kopenhag yönetimi, büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla Suriye'deki gelişmelere daha aktif katılmayı ve ülkenin yeniden yapılanma sürecine destek vermeyi hedefliyor. Danimarka ayrıca 2026'da Suriye'ye yaklaşık 76 milyon dolarlık destek sağlamayı planlıyor.

İtalya ile Fransa arasında fosfat tesisi için işbirliği. Suriye madencilik şirketi ile Fransız Lodik Konstantin arasında Humus'taki fosfat yıkama tesisinin geliştirilmesi için mutabakat imzalandı. Yıllık 1,2 milyon ton üretim kapasitesine sahip tesisin işletilmesi ve rehabilite edilmesinin yanı sıra modern teknolojilerin kullanılması ve üretim kapasitesinin artırılması planlanıyor. Mutabakatın Suriye'nin madencilik sektöründe yabancı yatırımları ve uluslararası işbirliğini arttırması hedefleniyor.

bir köye baskın düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Cemle köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu'na göre yaklaşık 10 askeri araçtan oluşan İsrail birliği köye girerek yerleşim alanlarına konuşlandı. İsrail askerlerinin ayrıca Mariye köyünde sivillere ait evleri ağır makinalı silahlarla hedef aldığı belirtildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bölgedeki ihlallerine son vermesi ve Suriye topraklarından çekilmesi çağrısında bulunuyor.

hattındaki silahlı gruplar güvenlik güçlerine saldırdı. Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde Hikmet el-Hecri'ye bağlı silahlı gruplar hükümet güçlerine saldırdı. Mansura, Belga ve Tel Hadid köylerindeki güvenlik birimlerine yönelik saldırıların ardından bölgede çatışma çıktı. Olaylarda 4 iç güvenlik görevlisi yaralandı. Silahlı gruplardan da yaralıların olduğu bildirildi. Grupların ayrıca Mansura köyünü insanlarla

Devrik rejimin iki komutanı gözaltına alındı. Suriye'nin Lazkiye kentinde devrik rejim güçlerinin iki üst düzey komutanı gözaltına alındı. Tüm General Heysem Süleyman Bereket ile Tuğgeneral Mervan Süleyman Bereket'in devrim yıllarında sivillere yönelik ihlaller ve askeri operasyonlara karıştıkları suçlamasıyla yakalandığı bildirildi. Yetkililer şüphelilerin tutuklama, infaz ve kaybetme olaylarında rol aldıklarına ilişkin bilgilerin bulunduğunu açıkladı. Soruşturma sürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Erdoğan, zirvede liderlere hitap edecek. Cumhurbaşkanının Bişkek temasları kapsamında farklı ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Komitesi'nden ortak açıklama. Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Üç ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları İstanbul'da Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrası yayımlanan ortak açıklamada bölgesel barış ve istikrar için ortak hareket edileceği vurgulandı. Suudi Arabistan'da anlaşma kapsamında bir sekreterya kurulması kararlaştırıldı.

toplantısının İstanbul'da yapıldığını açıkladı. Fidan, ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu belirterek bölgesel sorunlara dışarıdan çözüm arayışlarının ağır bedellere yol açabileceğini söyledi. Netanyahu yönetimini de eleştiren Fidan, İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel güvenlik için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Danimarka 14 yıl aradan sonra Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açtı. Danimarka Suriye'deki büyükelçiliğini 14 yıl aradan sonra yeniden açtı. Başkent Şam'daki açılışa Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen ile Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani katıldı. Kopenhag yönetimi büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla Suriye'deki gelişmelere daha aktif katılmayı ve ülkenin yeniden yapılanma sürecine destek vermeyi hedefliyor. Danimarka ayrıca 2026'da Suriye'ye yaklaşık 76 milyon dolarlık destek sağlamayı planlıyor.

ile Fransa arasında fosfat tesisi için işbirliği. Suriye madencilik şirketi ile Fransız Lodik Konstantin arasında Humus'taki fosfat yıkama tesisinin geliştirilmesi için mutabakat imzalandı. Yıllık 1,2 milyon ton üretim kapasitesine sahip tesisin işletilmesi ve rehabilite edilmesinin yanı sıra modern teknolojilerin kullanılması ve üretim kapasitesinin artırılması planlanıyor. Mutabakatın Suriye'nin madencilik sektöründe yabancı yatırımları ve uluslararası işbirliğini arttırması hedefleniyor.

bir köye baskın düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Cemle köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu'na göre yaklaşık 10 askeri araçtan oluşan İsrail birliği köye girerek yerleşim alanlarına konuşlandı. İsrail askerlerinin ayrıca Mariye köyünde sivillere ait evleri ağır makinalı silahlarla hedef aldığı belirtildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bölgedeki ihlallerine son vermesi ve Suriye topraklarından çekilmesi çağrısında bulunuyor.

Ruslar güvenlik güçlerine saldırdı. Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde Hikmet al-Hecri'ye bağlı silahlı gruplar hükümet güçlerine saldırdı. Mansura, Belga ve Tel Hadid köylerindeki güvenlik birimlerine yönelik saldırıların ardından bölgede çatışma çıktı. Olaylarda 4 iç güvenlik görevlisi yaralandı. Silahlı gruplardan da yaralıların olduğu bildirildi. Grupların ayrıca Mansura köyünü insansız hava araçlarıyla hedef aldığı belirtildi. Hecri daha önce Suveyda'nın merkezi hükümetten ayrılması gerektiğini savunmuş ve İsrail'den destek görmüştü.

Üzey komutanı gözaltına alındı. Tümgeneral Heysem Süleyman Bereket ile Tuğgeneral Mervan Süleyman Bereket'in devrim yıllarında sivillere yönelik ihlaller ve askeri operasyonlara karıştıkları suçlamasıyla yakalandığı bildirildi. Yetkililer şüphelilerin tutuklama, infaz ve kaybetme olaylarında rol aldıklarına ilişkin bilgilerin bulunduğunu açıkladı. Soruşturma sürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

serden geçilir ne yardan. Korkuyorum ben bu gecelerden. Bel bağladığım bu tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git. Var git böyle ferman etti Cahit. Al getir sevgilimi Beşiktaş'tan. Ta Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Beşiktaş demişken dünyanın en dürüst ve en özel başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz.

0: de demiş ki Cahit, ben aşk adamıyım, sevmeye geldim insanları. Gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız. Ayrılık gayrılık gözetmeden, gün gelip gidersem şayet, öyle severekten gideceğim ki, karanlık kıyılardan bile olsa candan selamlarım civarından geçecek gemileri. Güneşli gemileri, şarkılı gemileri. İçlerinde kendim varmışım.
1: Al getir sevgilimi, Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Erdoğan, zirvede liderlere hitap edecek. Cumhurbaşkanının Bişkek temasları kapsamında farklı ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Gazetesi'nden ortak açıklama. Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları İstanbul'da Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrası yayımlanan ortak açıklamada bölgesel barış ve istikrar için ortak hareket edileceği vurgulandı. Suudi Arabistan'da anlaşma kapsamında bir sekreterya kurulması kararlaştırıldı.

Bakan Fidan, sorunlarımıza dışarıdan çözüm aramıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında oluşturulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk toplantısının İstanbul'da yapıldığını açıkladı. Fidan, ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu belirterek, bölgesel sorunlara dışarıdan çözüm arayışlarının ağır bedellere yol açabileceğini söyledi. Netanyahu yönetimini de eleştiren Fidan, İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel güvenlik için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Danimarka 14 yıl aradan sonra Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açtı. Danimarka, Suriye'deki büyükelçiliğini 14 yıl aradan sonra yeniden açtı. Başkent Şam'daki açılışa Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen ile Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani katıldı. Kopenhag yönetimi, büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla Suriye'deki gelişmelere daha aktif katılmayı ve ülkenin yeniden yapılanma sürecine destek vermeyi hedefliyor. Danimarka ayrıca 2026'da Suriye'ye yaklaşık 76 milyon dolarlık destek sağlamayı planlıyor.

Suriye ile Fransa arasında fosfat tesisi için işbirliği. Suriye madencilik şirketi ile Fransız Lodik Konstantin arasında Humus'taki fosfat yıkama tesisinin geliştirilmesi için mutabakat imzalandı. Yıllık 1,2 milyon ton üretim kapasitesine sahip tesisin işletilmesi ve rehabilite edilmesinin yanı sıra modern teknolojilerin kullanılması ve üretim kapasitesinin artırılması planlanıyor. Mutabakatın Suriye'nin madencilik sektöründe yabancı yatırımları ve uluslararası işbirliğini arttırması hedefleniyor.

bir köye baskın düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Cemle köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu'na göre yaklaşık 10 askeri araçtan oluşan İsrail birliği köye girerek yerleşim alanlarına konuşlandı. İsrail askerlerinin ayrıca Mariye köyünde sivillere ait evleri ağır makinalı silahlarla hedef aldığı belirtildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bölgedeki ihlallerine son vermesi ve Suriye topraklarından çekilmesi çağrısında bulunuyor.

gruplar güvenlik güçlerine saldırdı. Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde Hikmet el-Hecri'ye bağlı silahlı gruplar hükümet güçlerine saldırdı. Mansura, Velga ve Tel Hadid köylerindeki güvenlik birimlerine yönelik saldırıların ardından bölgede çatışma çıktı. Olaylarda 4 iç güvenlik görevlisi yaralandı. Silahlı gruplardan da yaralıların olduğu bildirildi. Grupların ayrıca Mansura köyünü insansız hava araçlarıyla hedef aldığı belirtildi. Hecri daha önce Suveyda'nın merkezi hükümetten ayrılması gerektiğini savunmuş ve İsrail'den destek görmüştü.

Rejimin iki komutanı gözaltına alındı. Suriye'nin Lazkiye kentinde devrik rejim güçlerinin iki üst düzey komutanı gözaltına alındı. Tümgeneral Heysem Süleyman Bereket ile Tuğgeneral Mervan Süleyman Bereket'in devrim yıllarında sivillere yönelik ihlaller ve askeri operasyonlara karıştıkları suçlamasıyla yakalandığı bildirildi. Yetkililer şüphelilerin tutuklama, infaz ve kaybetme olaylarında rol aldıklarına ilişkin bilgilerin bulunduğunu açıkladı. Soruşturma sürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Değerli dostlarımız, güzel insanlar, saygılar, sevgiler, hürmetlerle iyisiniz, iyi olmanızı düşünüyoruz, olduğunuzu düşünüyoruz. İyi olmanız için, sizler için, tüm yeryüzü insanlığı için dua ediyoruz elbette ki. Türkçenin Sesi Radyosu'nda sizlerle bu zaman dilimini paylaşmak bizim için bir ayrıcalık. Biliyor musun, düşler dökülür, düşler üşüşür, düşler doluşur kulaklarıma gülüşlerinden. Üstüme yağan düşler ile, başıma üşüşen düşler ile ve içime doluşan düşler ile serpilirim ben, bahara dokunmuş bir filiz gibi. Biliyor musun, denizler bile düşlerimin rengidir, dalgalar gülüşlerindir, yani düşlerimin üzerinde oynaşan. Biliyor musun, düşler saçılır başıma gülüşlerinden ve düşlere savrulur başım tırmanıp gülüşlerine. Dinlenen bir nefes gibi yayılır kumsalıma köpüklü dalgaların. Bunlar düşlerimin üzerinde oynaşan gülüşlerindir ya, hani adına dalga denen. Biliyor musun, bütün bu denizler düşlerimin rengidir. Ve işte sen o yüzden kendini seyreder gibi olursun baktığında denizlere. O yüzden gözlerini lacivert sanırsın, saçlarını mavi. Hatta canını cam göbeği. Canını göbeği bunun için köpürür düşlerimin ortasında. Biliyor musun, düşler üşüşür başıma gülüşlerinden, masmavi düşler ve buseleri çağıran dişler gibi sıralı düşler. Sayfamı açtım, sanal sayfamı, bu çıktı karşıma. Biliyor musun, Muammer Erkul'a ait bir neredeyse düz yazı formunda bir şiir. Şiirde ilginç bir şeyinin hakimiyeti var, değil mi? Dikkat ettiniz mi bilmiyorum, ses olarak. Fonetik anlamda tamamen şeyinin, ş harfinin hakimiyeti var. Biliyor musun, düşler üşüşür başıma gülüşlerinden hep şş şş şş şş şş şş şş. Türkçeyi yeni öğrenenler açısından baktığımızda bu ne kadar şş diye düşünebilir. Belki böyle bir merak duyandırabilir garip bir şekilde. Bunu daha önce anlatmıştım sanırım. Türkiye dışında bir yerde Türkiye'nin müziklerini dinletmiştim. Albümlerden tabii ki, hangisini beğendiklerini, hangi yorumu beğendiklerini kişi kişi söylemeyeyim belki ama işte 4-5 müzisyenden sözlü müzik dinlettim. Hangisini beğendiklerini sorduğumda garip bir şekilde Türkiye'de şöhretli diye tabir ettiğiniz insanlardan, yani şöhreti zirvede olan insanlardan daha az şöhretlilere kadar 3-5 isimdi bunlar. En az şöhretlisini beğendiler. Bundaki sırrı baktığımda onların tabii ki bu bölgelere göre değişebilir. Yani nerede dinlettiğinize bağlı, onların kültürü, müziğe bakışları falan, ama zevk olarak ben düşündüm. Zevk olarak işlerindeki en yumuşak ses ve en böyle ağır söyleyen, belki de tabir uygunsa en ağır sesi seçtiler. Tabi Orta Doğu'da bir bölge olduğu için belki bu testi İngiltere'de yapsak farklı sonuçlar alabilirdik. Daha popüler bir isim zirveye çıkabilirdi. En çok onu beğenmişlerdi. Yine bir müzisyenle ilgili, mesela biz bunu çok beğeniriz, siz niye beğenmediniz diye sorduğumda çok sert, işte dilini bilmedikleri halde söyleyişinin çok sert geldiğini. Demek ki o bölgenin insanları daha yumuşak söyleyişe, daha naif söyleyişe yatkındılar. Bu şiirde de öyle. Garip bir şekilde şeylerin hakimiyeti var. Şimdi bu şiirle başladık ya, bundan sonra ben bu program

itibariyle şeylere, Ş harfine daha doğrusu bu programda çok kurmuş olacağız. Çünkü ondan bahsedeceksiniz. Bahsettikçe de çoğalacak sanki. Şiirlerin ve metinlerin böyle bir yansıması var ayrıca. O dili bilseniz de bilmeseniz de size cazip gelen, sizin ruhunuzu okşayan veya kulağınızı okşayan diyelim, illa ruhu okşayamayabilir ama kulağınızı okşayan halleri vardır. Dikkat ettiyseniz okşayan, oynaşan, şiirden yola çıkarak konuştuğumuz için şeylerin hakimiyeti söz konusu. Demek ki bazı harf ve kelimelerin şiir ve metinin içinde kullanımı bunlara yol açıyor. Yani hoşlanmaya veya hoşlanmamaya. Bakın her taraf şeye doldu şimdi. Şeysiz bir alana doğru kayalım öyleyse. Ama şiir güzeldi biliyor musun? Düşler dökülür, düşler üşüşür diyor. Şiir, düş, şey, üşüşmek. Baktığımızda yok kurtulamayacağız bu hakimiyetten. Bu soru ile başlayan düşlerin dökülmesi, düşlerin üşüşmesi, düşlerin doluşması. Sonra kulaklara gülüşlerin akması. Üste yağan düşler, başa üşüşen düşler hep görüldüğü üzere, duyulduğu üzere bunu çağrıştırıyor. Ama anlam olarak baktığımızda çok basit anlaşılabilir bir metin önümüzde. Söylemek istediğini şair çok da gizlemeden aşikar eylemiş. Bir soru cümlesiyle, soru kelimesiyle daha doğrusu sormuş ve cevabını da kendisi vermiş zaten. Şiirin girişinde dahi bu cevabı vermiş. Düşlerin doluşmasının, düşlerin üşüşmesinin, düşlerin dökülmesinin ne anlama geldiğini ve nasıl bir şey olduğunu rahatlıkla ifade etmiş. İşte şiir bu anlamda, bir anlamda diyelim hatta, rahat ifade edebilme tarzı olmasa da şair burada çok rahat ifade etmiş kendini diye net bir cümle kurmuş olalım. Şeylerin hakimiyetinden kurtulmak için başka bir yere geçelim. Biraz böyle palas pandıras girdik hani Türkçe tabirle. Böyle olmalı biraz da. Palas pandıras olmalı. Birden olmalı bazı şeyler. Birden o etki oluşabilir. O etkinin oluşması için çoğu zaman böyle çok hani tertipli, dört başı mamur bir şeyler yapmaya çalışırsınız ama olmayabilir. Daha böyle o tertip dediğimiz olaya dahil olmadan da bazen güzel cümleler okuduğunuz eserlerle kurtulmamız biraz zor gibi. Öyleyse şiirden bahsetmemek lazım şeylerin hakimiyetinden kurtulmak için. Peki şeylerin hakimiyeti mi, şeylerin hakimiyeti mi diye bir soru sorsak yine şey üzerinden ne yapmış olacağız? Programı ilerletmiş olacağız. Sizlere bu yolculuk esnasında eşlik etmeye çalışıyoruz. Çaylarınızı aldınız mı diye soru sorsam, belki bulunduğunuz yerde kültürel anlamda çay da çok kıymetli bir şey olmayabilir değil mi? Çay yerine kahve tercih edilebilir. İkisi de tercih edilmeyebilir. Başka bir şey söz konusu olabilir. Öyleyse sizi dinlendiren her neyse onu yanınıza alın ve bizi dinlemeye devam edin. Az sonra sizlere güzel bir eserle veda edeceğiz ama biraz daha konuşalım istiyorum. Ben şimdi eserle ara verirsek neredeyse programımızı bitirmiş olacağız. Birkaç dakika daha konuşarak, hazır sizi bulmuşken, birkaç dakika daha konuşarak ilerleyelim. Bir şiir daha okuyalım mı sizlere? Madem şeylerin hakimiyetinden uzaklaşacağız. Bakalım bizi onun hakimiyetinden uzaklaştırabilecek bir şiir bulabilir miyiz? Deneyelim.

Sana durulanmış kelimeler getireceğim. Pörsümüş bir dünyayı kahreden kelimeler. Kelimeler, bazıları tüyden, bazısı demir. Seni çünkü dik tutacak bilirim. Kabzenin, çekicin ve divitin tutulduğu yerden parlayan şiir. Zorlu bir kış geçirdim, seninki gibi nefti. Acıktım, bitlendim, bir yerlerim sancıdı. Yaraların kabuğu kolayca kaldırılıyor. Halkın doğurgan dünyasına dalmış.

uzakla, onların güneşe çarpan sesini anlamayan, dört duvarın, tel örgünün meşhur yasaklarının sahipleri, seyir bile demezken içimizdeki şenliği, yılgın yanımıza yanaşmazken, bizi kıvıl kıvıl bekliyorken hayat, yıkılmak elinde mi? Boşuna mı sokuldu bankalara, petrol borularına kundak? Kurşun işçinin böğrünü boşuna mı örseledi? Varsın zindanların uğultusu vursun kulaklarımıza. Yaşamak bizim için dokunaklı bir şarkı değil ki. Bu yürek gökle barışkın yaşamaya alışmış bir kere. Ve inatla çevrilmiş toprağın çılgarına. Yazık ki uzaktır kuşları, sokaklarıyla bizim olan şehir. Ama ancak lanetli hırsla tırpanlamayamak koyuyor insana. Öpüşler, yatağa birden yuvarlanışlar, sevgiyle hatırlansa bile hatta. Köpüren, köpürtücü bir hayatın adasıdır kardeşim. Biliriz dünyadaki yorgunluk habire mızraklanır. Dağlarda gürbüz bir ölümdür bizim arkadaşlarınki. Pusmuş bir şahanız şimdilik, ne kadar şahan olsak, ama budandıkça fışkıran da bizleriz. Ölüyoruz. Demek ki yaşanmayacak.

Yıkılma Sakın İsmet Özel'e ait bir şiir, bazı yerlerini atlayarak okudum. Şiir, değerli dostlar, 1969'lu yıllarda Yeni Dergi'de yayınlanmış. Şiir, iyi bir şiir, güzel bir şiir. Yıkılma Sakın İsmet Özel'in belki de gençlik dönemi diye, 44-69 dediğimizde ne kalıyor geriye? Şöyle bir matematik hesabı, 54-64 efendim, 25 oluyor, henüz 25 yaşında yayınlanan bir şiiri İsmet Özel'in, değerli dostlar. Yıkılma sakın diyor. Ama budandıkça fışkıran da bizleriz diyor. Şimdi pusmuş olsak da, ne kadar şahan da olsak, pusmuş olsak da, budansak da, fışkıran da yine biziz. Ölüyoruz. Bu şiiri baştan sona dinlediyseniz demek ki yaşanılacak anlamına geliyor bu. Yani bunlar bu köpürtücü hayatın nadasları. Efendim, bu lanetli hırsla tırpanlayamamak diyor. Bunların hepsi, öpüşler vesaire, sevgiyle hatırlansa bile, bunu üst üste koyduğumuzda işçilerin yaşadığı sıkıntılar, petrol boruları, bankaların durumu, şöyle hayatın kendisi, hayatın hani dün de bahsettiğimiz gibi bir tarafın çok böyle yeryüzünün her şeyine, her nimetine hakim olma duygusu, bir tarafta bir dilim ekmeğe muhtaç insanlar. Bunların hepsi varsa ve bunların hepsiyle bir mücadele söz konusuysa, bunlar için insanlar hayatlarını feda edebiliyorlarsa demek ki yaşanılacak güzel günler gelecek anlamına geliyor. O yüzden yıkılmamak lazım. İsmet Özel'in de ifade ettiği gibi henüz 25 yaşında bunları düşünmüş. İsmet Özel'in bununla sınırlı değil tabii ki, zaman zaman eserlerinden dem vuruyoruz değerli dostlarımız. İsmet Özel deyince tabii ki birkaç cümleyle geçiştirmek durumundayız. Hani geçiştiremeyiz deriz ya genelde. Türkçe'de böyle bir tabir vardır. İşte Necip Fazıl deyince birkaç cümleyle geçiştiremeyiz. Nazım Hikmet deyince birkaç cümleyle geçiştiremeyiz. Sezai Karakoç, İsmet Özel, Ahmet Haşim, Yahya Kemal vesaire. Türk şiirinin önemli şahsiyetlerinden bahsederken birkaç cümleyle geçiştiremeyiz deriz ya. İşte birkaç cümleyle geçiştirebilmemiz lazım. Bu şu anlama geliyor. Birkaç cümleyle geçiştirebiliyorsak demek ki değerli dostlarımız, altında yatan çok çok büyük bir derya var. Ona dalmamak için, onunla efendim henüz zihinlerinizi, hiç bilmeyenler için diyorum, meşgul etmemek için geçiştirmek gerekir. Geçiştirmek her ne kadar olumsuz bir kelime olsa da. Bakın yine şeyinin hakimiyetinden kurtulamadık bu arada. Hayırlısı bakalım. Her ne kadar farklı bir alana geçmiş olsak da yok. Mümkün olmadı. Şeyinin hakimiyeti. Şimdi sizlere güzel bir eser çalalım. Eserle bitirelim. Şeyinin hakim olmadığı bir eser bulalım bakalım. Varsa öyle bir eser. Onu da test edebilmek mümkün değil. Muhakkak aşk olacak. Muhakkak şarkı diyeceğiz mesela. Şarkı diyeceğiz. Şarkıda bile şey var.

ne kadar çok kullanmışız biz. Boşu boşunayı bulmuş sevgili Kasım. Tamam öyle olsun, boşu boşuna. Kim söylüyor? Metin Özülkü söylüyor sizler için. Boşu boşunayla bugünlük veda ediyoruz. Hafta içi her gün sizlerle birlikteyiz. Bugün de kendine has bir gün oldu. Yıkılma sakından. Çok böyle işte düşlerden yola çıkıp böyle çok lirik bir metin okuduktan sonra yıkılma sakına gelip çok böyle efendim kavgacı bir şiir okuduk. Hak arayıcı, hak alıcı bir şiir okuduk. İkisini de okuduk demek ki insanın hayatında ikisi de var neticede. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Sevgili Türkçe dostları, dünyanın herhangi bir yerinde bizleri dinliyorsanız inanın bu bizi çok mutlu ediyor. Yarın da aynı saatte buluşmak üzere diyelim ama bizden sonra programlarımız 24 saat akacak tabii ki. 7-24 yayındayız. Bizden ayrılmamanız iyi olur. Ayrılmamanızı talep ederiz. Çünkü sizler için yapıyoruz bu programları. Programların daha iyiye dönüşmesi için sizlerin desteği şart. Destek de sadece şimdilik dinlemekten ibaret ve görüşlerinizi bildirmekten ibaret. Evet, hoşçakalınız. Eyvallah. Yarın görüşünceye dek.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi. Gecenin rengi.
2: Yurt hasreti çekenlerin sesi. Yurt FM.
3: Nasıl anlatayım pişmanlığımı?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Erdoğan zirvede liderlere hitap edecek. Cumhurbaşkanının Bişkek temasları kapsamında farklı ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Siyasi ve Savunma Komitesi'nden ortak açıklama. Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Üç ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları İstanbul'da Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrası yayımlanan ortak açıklamada bölgesel barış ve istikrar için ortak hareket edileceği vurgulandı. Suudi Arabistan'da anlaşma kapsamında bir sekreterya kurulması kararlaştırıldı.

Bakan Fidan, sorunlarımıza dışarıdan çözüm aramıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında oluşturulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk toplantısının İstanbul'da yapıldığını açıkladı. Fidan, ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu belirterek bölgesel sorunlara dışarıdan çözüm arayışlarının ağır bedellere yol açabileceğini söyledi. Netanyahu yönetimini de eleştiren Fidan, İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel güvenlik için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Danimarka 14 yıl aradan sonra Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açtı. Danimarka, Suriye'deki büyükelçiliğini 14 yıl aradan sonra yeniden açtı. Başkent Şam'daki açılışa Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen ile Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani katıldı. Kopenhag yönetimi, büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla Suriye'deki gelişmelere daha aktif katılmayı ve ülkenin yeniden

Suriye ile Fransa arasında fosfat tesisi için işbirliği. Suriye madencilik şirketi ile Fransız Lodik Constantinque arasında Humus'taki fosfat yıkama tesisinin geliştirilmesi için mutabakat imzalandı. Yıllık 1,2 milyon ton üretim kapasitesine sahip tesisin işletilmesi ve rehabilite edilmesinin yanı sıra modern teknolojilerin kullanılması ve üretim kapasitesinin artırılması planlanıyor. Mutabakatın Suriye'nin madencilik sektöründe yabancı yatırımları ve uluslararası işbirliğini arttırması hedefleniyor.

bir köye baskın düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Cemle köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu'na göre yaklaşık 10 askeri araçtan oluşan İsrail birliği köye girerek yerleşim alanlarına konuşlandı. İsrail askerlerinin ayrıca Mariye köyünde sivillere ait evleri ağır makinalı silahlarla hedef aldığı belirtildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bölgedeki ihlallerine son vermesi ve Suriye topraklarından çekilmesi çağrısında bulunuyor.

kentteki silahlı gruplar güvenlik güçlerine saldırdı. Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde Hikmet el-Hecri'ye bağlı silahlı gruplar hükümet güçlerine saldırdı. Mansura, Velga ve Tel Hadid köylerindeki güvenlik birimlerine yönelik saldırıların ardından bölgede çatışma çıktı. Olaylarda 4 iç güvenlik görevlisi yaralandı. Silahlı gruplardan da yaralıların olduğu bildirildi. Grupların ayrıca Mansura köyünü insansız hava araçlarıyla hedef aldığı belirtildi. Hecri daha önce Suveyda'nın merkezi hükümetten ayrılması gerektiğini savunmuş ve İsrail'den destek görmüştü.

rejimin iki komutanı gözaltına alındı. Suriye'nin Lazkiye kentinde devrik rejim güçlerinin iki üst düzey komutanı gözaltına alındı. Tüm General Heysem Süleyman Bereket ile Tuğgeneral Mervan Süleyman Bereket'in devrim yıllarında sivillere yönelik ihlaller ve askeri operasyonlara karıştıkları suçlamasıyla yakalandığı bildirildi. Yetkililer şüphelilerin tutuklama, infaz ve kaybetme olaylarında rol aldıklarına ilişkin bilgilerin bulunduğunu açıkladı. Soruşturma sürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Erdoğan zirvede liderlere hitap edecek. Cumhurbaşkanının Bişkek temasları kapsamında farklı ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Komitesi'nden ortak açıklama. Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları İstanbul'da Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrası yayımlanan ortak açıklamada bölgesel barış ve istikrar için ortak hareket edileceği vurgulandı. Suudi Arabistan'da anlaşma kapsamında bir sekreterya kurulması kararlaştırıldı.

Bakan Fidan, sorunlarımıza dışarıdan çözüm aramıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında oluşturulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk toplantısının İstanbul'da yapıldığını açıkladı. Fidan, ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu belirterek bölgesel sorunlara dışarıdan çözüm arayışlarının ağır bedellere yol açabileceğini söyledi. Netanyahu yönetimini de eleştiren Fidan, İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel güvenlik için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Danimarka 14 yıl aradan sonra Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açtı. Danimarka, Suriye'deki büyükelçiliğini 14 yıl aradan sonra yeniden açtı. Başkent Şam'daki açılışa Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen ile Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani katıldı. Kopenhag yönetimi, büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla Suriye'deki gelişmelere daha aktif katılmayı ve ülkenin yeniden yapılanma sürecine destek vermeyi hedefliyor. Danimarka ayrıca 2026'da Suriye'ye yaklaşık 76 milyon dolarlık destek sağlamayı planlıyor.

Suriye ile Fransa arasında fosfat tesisi için işbirliği. Suriye madencilik şirketi ile Fransız Lodik Konstantin arasında Humus'taki fosfat yıkama tesisinin geliştirilmesi için mutabakat imzalandı. Yıllık 1,2 milyon ton üretim kapasitesine sahip tesisin işletilmesi ve rehabilite edilmesinin yanı sıra modern teknolojilerin kullanılması ve üretim kapasitesinin artırılması planlanıyor. Mutabakatın Suriye'nin madencilik sektöründe yabancı yatırımları ve uluslararası işbirliğini arttırması hedefleniyor.

Çin'de bir köye baskın düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Cemle köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu'na göre yaklaşık 10 askeri araçtan oluşan İsrail birliği köye girerek yerleşim alanlarına konuşlandı. İsrail askerlerinin ayrıca Mariye köyünde sivillere ait evleri ağır makinalı silahlarla hedef aldığı belirtildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bölgedeki ihlallerine son vermesi ve Suriye topraklarından çekilmesi çağrısında bulunuyor.

ilçesindeki silahlı gruplar güvenlik güçlerine saldırdı. Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde Hikmet el-Hecri'ye bağlı silahlı gruplar hükümet güçlerine saldırdı. Mansura, Belga ve Tel Hadid köylerindeki güvenlik birimlerine yönelik saldırıların ardından bölgede çatışma çıktı. Olaylarda 4 iç güvenlik görevlisi yaralandı. Silahlı gruplardan da yaralıların olduğu bildirildi. Grupların ayrıca Mansura köyünü insansız hava araçlarıyla hedef aldığı belirtildi. Hecri daha önce Suveyda'nın merkezi hükümetten ayrılması gerektiğini savunmuş ve İsrail'den destek görmüştü.

Devrik rejimin iki komutanı gözaltına alındı. Suriye'nin Laskiye kentinde devrik rejim güçlerinin iki üst düzey komutanı gözaltına alındı. Tümgeneral Heysem Süleyman Bereket ile Tuğgeneral Mervan Süleyman Bereket'in devrim yıllarında sivillere yönelik ihlaller ve askeri operasyonlara karıştıkları suçlamasıyla yakalandığı bildirildi. Yetkililer şüphelilerin tutuklama, infaz ve kaybetme olaylarında rol aldıklarına ilişkin bilgilerin bulunduğunu açıkladı. Soruşturma sürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen. Tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Haritasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi, altında durdu. Konuştun, güneşi hatırlıyordum. Gariptin, yepyeni bir sesin vardı. Bu ses öyle benim, öyle yabancı. Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı. Ve güldün, rengarenk yağmurlar yağdı. İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak. Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin.

taşların ortasında Leyla'nın gözleri, Leyla köşe köşe göz göz şiirin ortasında. Ben Leyla'yı bulduğumdan yahut kaybettiğimden beri, Leyla ya odamın bardağında ya odağın ortasında. Ben Leyla gibi güneş doğarken uyanamam. Şehir gece gündüz benim içime uyur. Leyla'yı götürüp Londra'nın ortasına bıraksam, bir bülbül gibi yaşamasını değiştirmez çocuktur. Leyla diyorsam kesik yanaklarıyla Leyla, üç köşeli dünyasıyla, okuyla, yayıyla, yaylasıyla, acımasıyla,

Leyla diyorsam şu bizim gerçek Leyla. Biz seni işte böyle seviyoruz Leyla. O gitti, bize ağlamak kaldı kala kala.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyayı.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Erdoğan zirvede liderlere hitap edecek. Cumhurbaşkanının Bişkek temasları kapsamında farklı ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Komitesinden ortak açıklama. Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları İstanbul'da Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrası yayımlanan ortak açıklamada bölgesel barış ve istikrar için ortak hareket edileceği vurgulandı. Suudi Arabistan'da anlaşma kapsamında bir sekreterya kurulması kararlaştırıldı.

Bakan Fidan, sorunlarımıza dışarıdan çözüm aramıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında oluşturulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk toplantısının İstanbul'da yapıldığını açıkladı. Fidan, ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu belirterek bölgesel sorunlara dışarıdan çözüm arayışlarının ağır bedellere yol açabileceğini söyledi. Netanyahu yönetimini de eleştiren Fidan, İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel güvenlik için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Danimarka 14 yıl aradan sonra Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açtı. Danimarka Suriye'deki büyükelçiliğini 14 yıl aradan sonra yeniden açtı. Başkent Şam'daki açılışa Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen ile Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani katıldı. Kopenhag yönetimi büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla Suriye'deki gelişmelere daha aktif katılmayı ve ülkenin yeniden yapılanma sürecine destek vermeyi hedefliyor. Danimarka ayrıca 2026'da Suriye'ye yaklaşık 76 milyon dolarlık destek sağlamayı planlıyor.

ile Fransa arasında fosfat tesisi için işbirliği. Suriye madencilik şirketi ile Fransız Lodik Konstantin arasında Humus'taki fosfat yıkama tesisinin geliştirilmesi için mutabakat imzalandı. Yıllık 1,2 milyon ton üretim kapasitesine sahip tesisin işletilmesi ve rehabilite edilmesinin yanı sıra modern teknolojilerin kullanılması ve üretim kapasitesinin artırılması planlanıyor. Mutabakatın Suriye'nin madencilik sektöründe yabancı yatırımları ve uluslararası işbirliğini

ve bir köye baskın düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Cemle köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu'na göre yaklaşık 10 askeri araçtan oluşan İsrail Birliği köye girerek yerleşim alanlarına konuşlandı. İsrail askerlerinin ayrıca Mariye köyünde sivillere ait evleri ağır makinalı silahlarla hedef aldığı belirtildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bölgedeki ihlallerine son vermesi ve Suriye topraklarından çekilmesi çağrısında bulunuyor.

gruplar güvenlik güçlerine saldırdı. Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde Hikmet el-Hecri'ye bağlı silahlı gruplar hükümet güçlerine saldırdı. Mansura, Belga ve Tel Hadid köylerindeki güvenlik birimlerine yönelik saldırıların ardından bölgede çatışma çıktı. Olaylarda 4 iç güvenlik görevlisi yaralandı. Silahlı gruplardan da yaralıların olduğu bildirildi. Grupların ayrıca Mansura köyünü insansız hava araçlarıyla hedef aldığı belirtildi. Hecri daha önce Suveyda'nın merkezi hükümetten ayrılması gerektiğini savunmuş ve İsrail'den destek görmüştü.

Devrik rejimin iki komutanı gözaltına alındı. Suriye'nin Lazkiye kentinde devrik rejim güçlerinin iki üst düzey komutanı gözaltına alındı. Tümgeneral Heysem Süleyman Bereket ile Tuğgeneral Mervan Süleyman Bereket'in devrim yıllarında sivillere yönelik ihlaller ve askeri operasyonlara karıştıkları suçlamasıyla yakalandığı bildirildi. Yetkililer şüphelilerin tutuklama, infaz ve kaybetme olaylarında rol aldıklarına ilişkin bilgilerin bulunduğunu açıkladı. Soruşturma sürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Severim kırlarda ben yaşamayı, 12 ayı. Severim kırların yeşil göğsünü, bütün süsünü. İstemem başımın üzerinde dam, tabiat odam. İstemem topraktan başka yatak, kehkeşanlar tak. Kuşlardan savrulan bir incecik tüy, üstümde örtü. Ve aydan kırpılan bütün yıldızlar, rüyamda kızlar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Ahmet Kutsi Tecer'in Tabiat Odam adlı tabiat sevgisiyle dolu şiiriyle başladık. Daha ilk yazılarında ben ömrüm boyunca Anadolu'yu dinleyeceğim ve onun sesini dinletmeye çalışacağım diyen şair, oyun yazarı, folklor araştırmacısı Ahmet Kutsi Tecer, 4 Eylül 1901 tarihinde Kudüs'te doğdu. Düyun-u Umumiye Müdürlerinden Abdurrahman Bey'in oğludur. Kudüs'te Fransız Frerler Okulu'nda başladığı öğrenimine Kırklareli'nde devam etti. Kadıköy Sultanisi'ni 1922'de de Ziraat Mektebi Adisi'ni bitirdi. İzmir'de bir çiftlikte ve İzmir Ziraat ve Ticaret Gazetesi'nde bir yıl kadar çalıştıktan sonra Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İzmir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde yeniden öğrenime başladı. 2 yıl sonra burslu olarak biyoloji öğrenimi görmek üzere Paris'e gönderildi. Sorbonne Üniversitesi'nde 2 yıl biyoloji yerine felsefe okudu. 1927'de Türkiye'ye döndü. Edebiyat Fakültesi'ne devam ederek öğrenimini tamamladı.
1: Tecer, çalışma hayatına Ankara Gazi Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe Edebiyat Öğretmeni olarak başladı. Sivas Lisesi'nde, Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü'nde Talim ve Terbiye Kurulu'nda çalıştı. Milletvekilliği yaptı. 1948'de Devlet Konservatuvarı'na, 1949'da da Paris Kültür Ateşeliği'ne atandı. Daha sonra UNESCO Yürütme Komitesi Türk Delegesi oldu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı'nda estetik dersleri verdi. Emekli olduktan sonra 22 Temmuz 1967'de İstanbul'da öldü.

0: Ahmet Kutsi Tecer'in ilk şiiri Gölgesinde Oturduğum Ağaç ve Ben, 1921'de Yahya Kemal ve arkadaşlarının çıkardığı Dergah dergisinde yayımlanır. Hayatı ve şiiri açısından Sivas'ta öğretmenlik yaptığı yıllar bir dönüm noktasıdır Ahmet Kutsi için. Aşık geleneğinin sürdüğü bu şehirde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadesiyle folkloru yeni bir iklim gibi keşfeder.
1: Halk şairlerinin son büyük temsilcilerinden Aşık Veysel'i bütün ülkeye tanıtan Tecer olur. Ayrıca müze ve kütüphanelerdeki eski yazmalar, vesikalar, minyatürler, bir köşeye atılmış cönkler arasından yeni belgeler çıkararak Yunus Emre ve Karacaoğlan gibi birçok unutulmaz şairlerimizin hayatına ışık tutar.
0: Hececilerden sonra bu şiire yeni bir ses ve söyleyiş getiren Tecer, yazdığı ilk şiirlerde daha çok romantik aşkları, ölüm, yalnızlık, hüzün gibi konuları işledi. Halk şiirinin zengin kaynaklarıyla tanıştıktan sonra Faruk Nafiz'in açtığı yolda kendine özgü bir biçimde ülke ve toplum sorunlarına yöneldi. İyi ve güzel şiirlerin ancak halk için söylenen şiirler olduğuna inandı her zaman. Halk şiirine ve kültürüne dayanmayan şiirler kısa zamanda soluk ve cansız hale gelirken diğerleri hayatla bağlarını kesmeden dipdiri ve canlı kalmayı başarırlar diyen Tecer'in şiiri tema yönünden çeşitlenirken folklor ögeleriyle giderek daha da zenginleşir. Hayatın coşkuyla nasıl daha da güzelleşeceğini, sevileceğini anlatan Halay adlı şiirinde olduğu gibi.
1: Çekin halay, çalsın durmadan sazlar. Çekin ağır ağır halay düzülsün. Süzülsün oyunlar, süzülsün nazlar. İnce beller, mahmur gözler süzülsün. Tutun kızlar, tutun birleşsin eller. Çalın sazlar, çalın kırılsın teller. Dönün kızlar, dönün kıvrılsın beller. Uzun siyah saçlar tel tel çözülsün.

Türk şiirinin kaynağını halk kültüründe arayan Tecer, bütün içtenliğiyle tabiata tutkun bir şair olduğunu ne güzel anlatır Kır Uykusu adlı şiirinde.

Ne hoştur kırlarda yazın uyumak. Bulutlar ufukta beyaz bir yumak. Ağaçlar bir derin hülyaya varmış. Saçında yepyeni teller ağarmış. Baş yorgun yaslanır yeşil otlara.

Hava bir kanat gibi ılıktır. O zaman gönülde ne varsa diner. Yüzlere tülümsü bir buğ iner. Erirken sıcakta yaz kokuları ne hoştur. Ne hoştur kış.

0: Ahmet Kutsi Tecer'in yolu Anadolu kültürü ve kaynaklarına ulaşmaktan geçer. Bunu en iyi şekilde "Orada Bir Köy Var Uzakta" şiirinde vurgular en çok. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür.
1: Şiirlerinde halkın birlik beraberlik anlayışına sık sık yer verir Ahmet Kutsi Tecer. Tecer der çalınır gönlümde davul, ana kız el ele babayla oğul, yiğitler çıkıyor meydane, savul, savul gam kasavet bugün buradan.
0: Onunla yakın arkadaşlık kuran Baki Süha Edipoğlu, Tecer'in özlem ve alışkanlıklarını şöyle özetler bize. Kutsi Tecer, içine kapanık bir insan olmasına rağmen daima neşeli, hayatı ve tabiatı seven bir insandı. Büro hayatı, şehir hayatı onu sıkıyordu. Anadolu şehir ve kasabalarına özlem duyuyor, kırlara, ormanlara gitmek istiyordu. Çok sevdiği arkadaşları Muzaffer Sarı Sözen'le yaptığı folklor derleme gezileri, Devlet Konservatuarı arşivini çok zenginleştirmiş ve bu Anadolu ezgileri Türk halk müziğinin büyük kitlelere kadar ulaşmasına sebep olmuştur.
1: Şair Ahmet Kutsi'nin şiirlerinin yanında Koç Yiğit Köroğlu, Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Satılık Ev adlı konusunu köy ve şehir folklöründen almış, bazılarında orta oyunu tekniği kullanılmış tiyatro eserleri de vardır. Tecer, Köşebaşı adlı oyununda eski bir İstanbul mahallesini bütün havası, kişileri, töreleriyle yaşatır. Tanpınar, Köşebaşı için, "Köşebaşı bence Türk tiyatrosunun kendi kendisini bulma yolunda attığı kuvvetli bir adımdır," der.

0: Edebiyat tarihçisi Rauf Mutlu Aysa, Köşebaşı oyununda anlatılan dünyayı şöyle çizer. Nasıl bir mahalle? Bekçisi, eşini ve yuvasını Anadolu'da bırakmış tam 20 yıldır aynı sokakların nöbetindedir. Kahveci, 25 yıldır aynı tezgahta, bakkal aynı dükkanın terazisindedir. Macit Bey, tam 25 yıl önce emekli olarak buraya taşınmış, ev, kahve, dükkan çemberinin dışına çıkmadan hep burada yaşamıştır. Sinema yeni yeni girmekte, çocuklar doktorsuz doğmakta, tramvay, vapur, tren gürültülerine karşın mahalle Rüstem Paşa'nın eski uykusunu uyumaktadır. Arada bir doğum, bakkal kahveci çekişmesi, mahalle dedikoduları, zararsız eleştiriler, sivri tiplerin gülünçlükleri, bir istimlak kuşkusunun yarattığı tedirginlikler. Kısacası kimse kimsenin etlisine sütlüsüne karışmadığı bir oyundur Köşebaşı.
1: Koçyiğit Köroğlu adlı oyunundaysa tanınmış destan kahramanı hem macerası hem insanlığıyla yeni bir görünüm kazanır Tecer'in kaleminde. Eserler arasında Köylü Temsilleri adlı bir incelemesi de vardır Tecer'in.
0: Programımızı Ahmet Kutsi Tecer'in Unutmam Sizi adlı şiirinden küçük bir bölümle bitiriyoruz sevgili dinleyenler.

fısıldaşan rüzgardır. Yayla türkülerini söyler taze gelinler. Deveci susar, kervan susar. Yıldızlar dinler. Türküler ahuzardır. Çobanın tırmandığı yerler dağlar eteği. Obanın konduğu yer lale sümbül biteği. Menekşeler.

0: Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Elinde çöyen adam, uzak yol döyen adam, böyle bir yalancıdır öz-özün ögen adam. Məclisdə ol tək adam, daim eylik ək adam. Bu zaman istəmiri dili yevli pək adam. Az adam, çox satıldı az adam. Əvvəlki adamlardan indi qalıb az adam. Hür gəzib hür yaşasam, onda billəm az adam. Yaşanmırı gözümden yaş enmeri, iki gün ömrüm kalıptı, hiç sensiz yaşanmeri. Yaşanmaz, hapı gözden yaşanmaz, bir köyde rakıp olsa hiç o köyde yaşanmaz. Kazanmaz, hapı göle kazanmaz, hayatta çalışmayan müstakbelde kazanmaz. Veren oğlu, aşıklar veren oğlu, düz adam ayağına yüz ayak veren. Yer geçti baktı gözden, göz yaşı aktı gözden. Sultan da can çekende düşer mal taktı gözden. Bizden ne zevaktı yetti, talih yetti, vakt yetti. Kul öldü, ağa çöştü, sultan düştü, taht yetti. Mene sen, sen rızyarsan, mene sen. Ben sana her yaradım, zulüm etti mene sen. Sen emen, ben süt veren, sen emen. Yevlim dağladı yetti, netmiş idim sen emen.
4: Yurdumuzun sesi, yurt efendim.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ı

Başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Erdoğan zirvede liderlere hitap edecek. Cumhurbaşkanının Bişkek temasları kapsamında farklı ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

ve Savunma Komitesi'nden ortak açıklama. Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Üç ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları İstanbul'da Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrası yayımlanan ortak açıklamada bölgesel barış ve istikrar için ortak hareket edileceği vurgulandı. Suudi Arabistan'da anlaşma kapsamında bir sekreterya kurulması kararlaştırıldı.

Bakan Fidan, sorunlarımıza dışarıdan çözüm aramıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında oluşturulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk toplantısının İstanbul'da yapıldığını açıkladı. Fidan, ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu belirterek, bölgesel sorunlara dışarıdan çözüm arayışlarının ağır bedellere yol açabileceğini söyledi. Netanyahu yönetimini de eleştiren Fidan, İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel güvenlik için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Danimarka 14 yıl aradan sonra Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açtı. Danimarka, Suriye'deki büyükelçiliğini 14 yıl aradan sonra yeniden açtı. Başkent Şam'daki açılışa Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen ile Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani katıldı. Kopenhag yönetimi büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla Suriye'deki gelişmelere daha aktif katılmayı ve ülkenin yeniden yapılanma sürecine destek vermeyi hedefliyor. Danimarka ayrıca 2026'da Suriye'ye yaklaşık 76 milyon dolarlık destek sağlamayı planlıyor.

Türkiye ile Fransa arasında fosfat tesisi için işbirliği. Suriye madencilik şirketi ile Fransız Lodik Consulting arasında Humus'taki fosfat yıkama tesisinin geliştirilmesi için mutabakat imzalandı. Yıllık 1,2 milyon ton üretim kapasitesine sahip tesisin işletilmesi ve rehabilite edilmesinin yanı sıra modern teknolojilerin kullanılması ve üretim kapasitesinin artırılması planlanıyor. Mutabakatın Suriye'nin madencilik sektöründe yabancı yatırımları ve uluslararası işbirliğini arttırması hedefleniyor.

bir köye baskın düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Cemle köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu'na göre yaklaşık 10 askeri araçtan oluşan İsrail birliği köye girerek yerleşim alanlarına konuşlandı. İsrail askerlerinin ayrıca Mariye köyünde sivillere ait evleri ağır makinalı silahlarla hedef aldığı belirtildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bölgedeki ihlallerine son vermesi ve Suriye topraklarından çekilmesi çağrısında bulunuyor.

silahlı gruplar güvenlik güçlerine saldırdı. Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde Hikmet el-Hecri'ye bağlı silahlı gruplar hükümet güçlerine saldırdı. Mansura, Belga ve Tel Hadid köylerindeki güvenlik birimlerine yönelik saldırıların ardından bölgede çatışma çıktı. Olaylarda 4 iç güvenlik görevlisi yaralandı. Silahlı gruplardan da yaralıların olduğu bildirildi. Grupların ayrıca Mansura köyünü insansız hava araçlarıyla hedef aldığı belirtildi. Hecri daha önce Suveyda'nın merkezi hükümetten ayrılması gerektiğini savunmuş ve İsrail'den destek görmüştü.

Devrik rejimin iki komutanı gözaltına alındı. Suriye'nin Lazkiye kentinde devrik rejim güçlerinin iki üst düzey komutanı gözaltına alındı. Tümgeneral Heysem Süleyman Bereket ile Tuğgeneral Mervan Süleyman Bereket'in devrim yıllarında sivillere yönelik ihlaller ve askeri operasyonlara karıştıkları suçlamasıyla yakalandığı bildirildi. Yetkililer şüphelilerin tutuklama, infaz ve kaybetme olaylarında rol aldıklarına ilişkin bilgilerin bulunduğunu açıkladı. Soruşturma sürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçar kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çenendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndüm. Atlı yayan gamsız köye geçerdim. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ele boğduyu birden biçerdim. Simbiri silkinmiş harmana döndüm. Yalan yere avdadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kemana döndüm. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği gidörde bir fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim.

0: yolu diğer iş tutmaz el. Bu gördüğüm günler kesti hayalim. Zor oldu yaşamak, hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Mehmet Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki, ayağınıza sağlık.
0: Sağ olasın.
1: Mehmet Bey, sağ olasın.

Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kökmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim, kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeyledi gitti kervanım. Bir ah çektim göğe, çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim. Saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu. Ataş aldı yürek yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu. Şaşırttım yolumu ne çarılmışam. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu. Oya diye bançılar derdi gülümü. Güller gelir gönlüm diler ölümü. Zalim ya da alçak duvar olmuşam. Oğlu ölmüş ana kimin satlara. Ana kimin satlaram, elim malım mülküm köyüm yadlaram. Akba döneceğim onu beklerim. Bağda unutulmuş cüftnar olmuşam. Çocuklarım yadlar eski günlerim. Sabah olur bekler o kaç billeri. Kudam sakla beni.

kazandı su kaynar boşu boşuna, bir avuç canım yok atın aşma. Soğan mı hanadı gözüm yaşına, hasratımı yürekte alır kar olsam. Yoksunun halini çekenden sor. Gülün kıymetini ekenden sorun. Kaç arşın kefini

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Merhaba.
1: Merhaba Yusuf.
0: Beni tanıyor musunuz?
1: Tabii ki tanıyorum Yusuf.
0: Ben sizi tanımıyorum ama.
1: Kendimi tanıtmak için geldim.
0: Anlamıyorum sizi. Ne demek istiyorsunuz?
1: Bu küçük sahaf dükkanı nasıl sence? Duvarları beğendin mi? Kitaplardan oluşan duvarlar. İyi fikir, değil mi? Şu ilginç avizelerden başka bir yerde gördün mü hiç? Ya kendi kendine yazan bir daktilo? Daktilo sesini seversin, değil mi? Şu resimler aklına uğrayıp kalbine giriyor mu? Hiçbiri öylesine asılmadı. Plaklara bir bak. Onların içlerinde sadece ses yok. Söyleyenlerin ruhlarından birer parça var içlerinde. Gramofon eski zamanların kokusunu saklı tutuyor ve şarkılar

0: ve bu dükkanın içine bırakıveriyor. Şu eski televizyon, 6 kanallı, antenli. Hem eskiyi hem şimdiyi gösterir, eğer ben istersem. Radyoyu görüyor musun? Üzerindeki işlemeleri. Behçet Necatigil oyunlarını bu radyonun içinde yazardı, sonra bana verdi. Ben de her şeyi, tüm bu gördüklerini işte getirdim, buraya koydum. Biri dışında, Yunus'un Fransızca şiirleri.
1: Gerçekten anlamıyorum. Ne anlatıyorsunuz?
0: Müziği nasıl buldun? Ben çok severim. Eleni Karahindru.
1: Alper abi nerede?
0: Henüz gelemez.
1: Niye?
0: Çünkü daha yazmadım Yusuf. Merak etme ama gelecek. Birazdan şu daktiloda oturur yazarım.
1: Beni korkutuyorsunuz.
0: Korkma. Benden sana zarar gelmez. Buraya niçin geldim biliyor musun Yusuf?
1: Niçin?
0: Sana yakından bakmak istedim. Her şey yazdığım gibi mi diye. Görüyorum ki her şey yazdığım gibi. Bir yazar kahramanlarıyla tanışmak ister. Ama sonrası için ne yazacağımı bilmiyorum. Kafası karışık bir adamım ben. Şimdi lütfen otur. Alper abi gelecek birazdan. Ona benden bahsetme. Gerçi bahsedemezsin. Birazdan daktilonun başına oturduğumda hiçbir şey hatırlamayacaksın. Bu yüzden rahat rahat konuşabilirim. Bugün buraya gelmemin bir sebebi daha var. Bu küçük radyo tiyatrosuna biraz heyecan katmak gerekiyordu. Çünkü tekrar etmeye başlamıştım kendimi. Anlıyorsun beni, değil mi Yusuf? Neyse, boş ver şimdi bunları. Birazdan Alper abi gelecek. Tam 29 saniye sonra. Sana ilginç bir hikaye okuyacak. Yeni yazdım bu hikayeyi. Bak şöyle başlıyor. Kadın oturuyordu. Karşısında bir adam. Pss, tak. Seveceksin. Seni gördüğüme memnun oldum Yusuf.
1: Ben de.
0: Peki Yusuf. Kitap okumaya devam. Hadi hoşça kal.

0: Yusuf, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Ne zaman geldin? İçeri nasıl girdin?
1: Az önce geldim. Kapı açıktı, gramofonda çalıyordu.
0: Allah Allah. Neyse, boş ver. Necip Asım'ın kitabını bitirdin mi?
1: Yok abi, daha bitiremedim ama çok güzel gidiyor.
0: Peki, bitir de konuşuruz uzun uzun. Bak, gelirken bir dergi aldım. Dergide ilginç bir hikaye var. Otobüste okudum. Sana da okuyayım.
1: Tamam, olur abi.
0: Hikayenin ismi Durak. Kadın oturuyordu. Karşısında bir adam. Pıs, tak. Sonra insanlar. Oturan, ayakta duran ya da durmaya çalışan. Bir yerlere tutunan ya da tutunamayan. Dışarıya ya da içeriye bakan veyahut garip aynalarda kendilerini ya da başkalarını dikizleyen, müzik dinleyen, mırıldanan, rahatsız eden ya da rahatsız olan, kitap okuyan, gazetesini başka gözlerle paylaşan ya da paylaşmak zorunda kalan, telefonla konuşan, mesaj atan, dedikodu yapan, hayal eden, plan kuran, düğmeye basan ya da bastırtan, ders çalışan ya da test çözen, gizlice ağlayan, sinsice gülen, içinden ya da dışından küfreden ve tekrarlayan insanlar pıs ve tak sesleriyle birlikte kademeli olarak karmaşık seslerin geldiği griliğe doğru yürümeye başladılar. Aynı anda karmaşık seslerin geldiği bir başka grilikten yorgun insanlar içeriye doluyordu. Kadın hala oturuyordu. Karşısındaki adam nazik bir sesle "Hanımefendi," dedi. "Burası Kızılay. Burada inmek zorundasınız." Kadın başını usulca kaldırdı, gülümsedi. Adam "Maalesef kurallar bunu gerektiriyor," dedi üzülerek. Kadın adamın gözlerinin içine baktı ve dedi ki "Kızılay bir durak mıdır beyefendi? Belki de Kızılay bir otobüstür ve içinde bulunduğumuz dışı kırmızı renkle kaplı ve içerisinde onlarca eskimiş koltuklar bulunan, üzeri ve yanları örtük bu uzunca şey, evet hırıltılı sesler çıkaran bu demir yığını bir duraktır. Ben bu durakta bekliyorum.

0: Bence böyle beyefendi. Ben buna inanıyorum. İstediğim otobüs gelene kadar bekleyeceğim. Şunu da söylemeliyim ki beyefendi, oturmak ve beklemek çoğu zaman yerinde bir eylemdir. Diğer yandan belki de dünya dönmüyordur da biz dönüyoruzdur. Yani çevreye tepki verebilen ve uzuvları olan bir canlı olarak kafamızı sürekli başka taraflara çevirmiyor muyuz? Hem ayrıca kafamızı çeviremediğimiz zamanlar vücudumuzu çevirebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz yerlerin de çevrilebileceğine inanıyorum. Bu çevirme işi ne zamana kadar devam edecek bilmiyoruz. Ve her neyse. Yani beyefendi, sonuç olarak ben beklediğim otobüs gelmeden binmeyeceğim. Ya da sizin ifadenizle ya da kuralların ifadesiyle bu durakta inmeyeceğim. Bu dünya böyle değildir beyefendi. Bu dünya zannettiğiniz gibi değildir. Adam nazikliğini kaybederek, ya bu dünya sizin zannettiğiniz gibi değilse hanımefendi, dedi. Kadın kendinden emin, bu mümkün değil beyefendi, dedi. Çünkü ben buna inanıyorum. Tak. Adam aceleyle karmaşık seslerin geldiği kapıya yöneldi. Kapı kapanmıştı. Adam telaşla düğmeye bastı. Lütfen, dedi. Lütfen kapıyı açar mısınız? İnmem gerekiyor. Kurallar bunu gerektiriyor. Kimse onu dinlemedi. Kapı açılmadı. İnsanlara baktı. Hepsi bir şeylerle ilgileniyordu. Onları izledi bir süre. Sonra düşündü. Kadının yanına gitmeye karar verdi. Kalabalığın içinde ilerledi. Pıs, tak. Kadının oturduğu koltuğa geldi. Nazikçe omzuna dokundu. Sonra heyecanla. Bekleyebilirim, dedi. Omuzun üstündeki baş adama döndü. Gülümsedi. Bu kadın o kadın değildi. Bekleyelim, dedi. Ama neyi? Kadın gitmişti.
1: İlginç bir hikaye. Kafamı karıştırdı ama hoşuma gitti.
0: Beğendiğine sevindim. Bitirince sana vereyim dergiyi, sen doku. Güzel hikayeler var içinde.
1: Olur. Necip Asım bitireyim, alırım senden abi.
0: Bu arada kahvaltı yaptın mı Yusuf?
1: Yok abi, yapmadım. Ya sen?
0: Ben de yapmadım. Bugün gecikince hiçbir şey yemeden çıktım evden. Gel istersen. Sokaktan simit poğaça alalım. Peynir de var dolapta. Çayı da demledik mi? Deme keyfimize.
1: Çok güzel olur abi.
0: Hadi çıkalım.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Kiss FM'de.
1: Kalınız.
2: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Çini Sanatı geleneksel Türk sanatlarındandır. Teknik olarak topraktan yapılan bir tabakanın üzerine desen çizilmesi ve sonra yüksek ısıda pişirilmesiyle yapılır. Bu pişirme işine sırlamak adı verilir. Çini genellikle mimari yapılarda, cami, köşk, saray, çeşme, türbe ve benzeri binalarda iç ve dış süslemelerde kullanılır. Çini sanatının kullanıldığı yerler iki çeşittir. 1. Duvar çinileri 2. Evani. Bu tür tabak, vazo, kupa, kase, sürahi, bardak ve benzeri seramik ürünlerinden oluşur. Türkler çok eski zamanlardan beri binalarını çinilerle süslemeyi seviyorlardı. Bu tercih Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları zamanında bir gelenek oldu.

0: Daha sonra Osmanlı döneminde de devam etti. Büyük gelişim gösterdi. Türk Çini sanatı 16. yüzyılda İznik Çinileriyle zirveye ulaşmıştır. Çini süslemenin 3 ana özelliği vardır. Çok renklidirler. Çini süsleme ile renklerin her çeşidi mimariye girmiştir. Geniş yüzey alanları kaplar. Çok yüksek ısıda pişirildiği için uzun süre kalıcıdır. Uygulama tekniklerine göre çiniler şu şekilde yapılırlar. 1. Mozaik çini tekniği. 2. Renkli sır tekniği. 3. Sır altına boyama tekniği. 4. Perdah tekniği. Çini sanatçıları. Faruk Şahin. 1952 doğumlu olan Faruk Şahin Kütahyalı'dır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. Sanat tarihi öğretmenliği yaptı ve Kütahya Meslek Yüksekokulu Seramik bölümünü kurdu. Amerika ve Avrupa müzelerinde eserleri bulunur. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katılmıştır. Sanatçının yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır. Turgut Tuna. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Kütahya'da Öz Çini Fabrikası'nın araştırma geliştirme laboratuvarını kurdu ve yönetti. İstanbul Porselen Fabrikası'nda çalıştı. Uludağ Üniversitesi'nde ders verdi. New York'taki bir müzede eserleri vardır. Halen Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Müdürü ve öğretim görevlisidir.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüştü. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Rusya ilişkileri ve enerji işbirliği ele alındı. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde artık tamamlanma aşamasına gelindiğini belirterek santralin açılışıyla birlikte yeni nükleer santraller için de adımlar atılacağını söyledi. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki ilişkilerin her alanda ileri düzeyde olduğunu ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti

YPG'nin kendini feshetmesi açıklamasından sonra Haseki'ye takviye birlik gönderdi. Suriye hükümeti terör örgütü YPG'nin kendini feshettiğini açıklamasının ardından Haseki'ye takviye güvenlik güçleri gönderdi. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleri onlarca araçtan oluşan konvoyla kente giriş yaptı. Takviye güçler güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli noktalara konuşlandırıldı. Bölge sakinleri Suriye bayraklarıyla kente giriş yapan birlikleri sevinç gösterileriyle karşıladı. Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören bir mütabakat imzalanmıştı.

Avrupa ilişkilerinde yeni dönem, kapsamlı ortaklık. Suriye ve Danimarka siyasi, ekonomik, insani ve güvenlik alanlarını kapsayan kapsamlı ortaklık kurulması konusunda anlaştı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen 14 yıl aradan sonra Şam'daki Büyükelçiliğin yeniden açılışı için Suriye'yi ziyaret etti. Görüşmelerde ortaklık anlaşma hazırlanması, yatırım, tarım ve yeniden imar alanlarında işbirliği ele alındı. Şam ile Kopenhag arasındaki doğrudan uçuşların 21 Eylül'de başlaması planlanıyor. Rasmussen, Danimarka'nın bu yıl Suriye'ye yaklaşık 76 milyon dolarlık destek sağlayacağını ve gelecek yıl desteğin artırılacağını açıkladı.

Birliği Sivil Havacılık İşbirliği masaya yatırıldı. Suriye ve Avrupa Birliği sivil havacılık alanında işbirliğinin geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda havacılık sektörünün desteklenmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı. Görüşme, Avrupalı Havayolu Şirketi'nin Suriye havalimanlarına yeniden dönmeye başladığı bir dönemde gerçekleştirildi. Almanya'nın Köln kentinden kalkan Liv Aviation'a ait uçak da Deirizor Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Bu sefer havalimanına Avrupalı bir şirket tarafından düzenlenen ilk tarifeli uçuş oldu.

Suriye'de iki gaz kuyusu yeniden üretimde. Suriye Petrol Şirketi Deir ez-Zor'un doğusundaki Koniko gaz sahasında bulunan iki gaz kuyusunu yeniden faaliyete geçirdi. Kuyuların günlük toplam üretim kapasitesinin 1,5 milyon metreküp olduğu bildirildi. Şirket üretilen gazın elektrik üretim santrallerini desteklemek üzere güney bölgesine sevk edileceğini açıkladı. Çalışmaların Suriye'nin enerji sistemini güçlendirme ve hasarlı kuyuları yeniden üretime kazandırma planı kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

kuvvetli bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Patlama İdlib'in doğusundaki Binnis'te meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yaşanan patlamaların ardından çevredeki iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Suriye makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine yönelik saldırıların tamamlandığını duyurdu. CENTCOM saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme ve iletişim tesislerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerika Birleşik Devletleri askeri personelinin görev yaptığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki Amerikan personeline yönelik saldırı girişimleri nedeniyle başlatıldığını açıklamıştı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Radyo Yurt FM.
1: Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkükli Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkükli Türkmensin. Seni tanıdım bire değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski Yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, namesi, acılar diyarı. Tanıdım seni Felegoğlu, Çolakoğlu diyarından. Telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı aksu gibi ak, sen tuz hurmatulsun. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın, kurban.

Meyana, meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kokulu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatulu Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telafirden mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmen eliye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum, hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz. Acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi, siz Türkmensiniz.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun ikinci bölümünü aktaracağız. Türk boyu ve aşiretleri, Türk boyunun adları ve onlara bağlı aşiretler. Bozoklar, Günhan Soy, Kayı Boyu, Arife, Aruklu aşireti, Resul aşireti, Aktaş aşireti, Saçıkara aşireti, Çakmak aşireti, Karataşlı aşireti, İncesu aşireti, Mahan aşireti, Akkul aşireti, Erkekli aşireti, Karakeçili aşireti, Kazancılar aşireti, Murt aşireti, Kavas aşireti, Akkeçili aşireti, İkizoğlu aşireti, Kemaloğlu aşireti, Mirgunlu aşireti, Çavuş aşireti, Hacı Ali Uşağı aşireti, Kurtoğlu aşireti, Poyraz aşireti. Karaevli boyu, Karalar aşireti, Kara aşireti, Kara Ağaç aşireti. Bayat boyu, Şam Bayadı, İsmailli aşireti, İlbeyli aşireti, Bahşi Kara aşireti, Onar aşireti, Çakal Bayadı aşireti, Pehlivanlı aşireti, Kuzu Güdenli aşireti, Sarıcalar aşireti, Barak aşireti, Beyzeki aşireti, Şeyh Bezenli aşireti, Okçu aşireti, İzzettinli aşireti.

Hocalı aşireti, Akkoyunlu aşireti, Hışır aşireti, Yerköylü aşireti, Yapanlı aşireti, Karacakürt aşireti, Yağmur aşireti, Türgiş, Türkeşan aşireti, Karabıyık aşireti, Türkan, Terkişan aşireti, Türkanlı aşireti, Çorum Kürdü, Lek aşireti, Akbaşoğlu aşireti, Hacılar aşireti, Kıran aşireti, Karmış aşireti. Dulkadirli Hanedan Soyu Zülkadiriye, Hisar Beyli, Dulkadirli Oğulları, Döl Aslan, Mestan Bey, Salmanlı. Dulkadirliler içerisinde yer alan aşiretler: Budak, Sungur, Boyalı, Karacakürt, Çongar, Köşker, Tatlı, Şerefettinli, Söklen, Kocak Bey, Derviş, Karalar, Küreci, Koruklu, Kızıllı, Kızılkocalı, Köçekli, Sekülü, Şehşami, Alişar, Topaç, Musa Hacılı, Torunlar, Yassıvela, Tatar, Demircili, Bahçili, Alamışlı, Alcı, Zakirli, Mihmatlı, İsalu, Yümrük, Kılıç, Nefesoğulları, Osmanoğlu, Sarılar, Karlı, Belen, Çay, Mert, Karmış, Pekmezli, Kayran, Kodal, Kulfalı, Çöplü, Gündüzlü, Hacılar, Çarıklı, Muslu, Bazlamaç, Çiçekli, Altın, Kertil, Tekeli, Evliyalı, Turhan, Bektik, Göksulu, Yahşi, Harbendelü, Çatalı, Çeçenli, Nurgöz, Kubat, Rışvan, Turgutlu, Kabakulak, Recepli, Safalı, Koruculu, Hüseyin, Hacılı, Karahamzalı, Taşlı, Kızıldonlu Karadoğan, Poyrazlı, Bağdatlı, Tacirli, Kefen, Orhan Beyli, Sakalu, Kelallı, Kadirli, Duman, Duraklı, Karabıyık, Tirkeş, Zekeriyalı, Sarıkız, Tokuş, Maraşlı, Bağdatlı, Kerküklü, Musullu, Şamlı, Tarhanlı, Halepli. Budak aşiretleri: Budak bin Nazır, Budak, Şah Budak, Budak Özü, Budağın, Budak Fakı, Budak Ören, Eski Budak, Eski Ali Budak, Ak Budak, Kara Budak, Ali Budak, Yeni Ali Budak, Şeyh Budak, Diş Budak, Ak Bey, Akcan. Salmanlı aşireti ve bağlı kolları: Salman, Salmanlı, Süleymanlı, Sarı Süleymanlı, Kör Mehmet, Arap Uşağı oğulları, Sarı Halil, Göçer, Safioğlu, Uzun, Ziyaoğlu, Dokuz Döyenoğlu, İnandıklı, Bohacı, Bali, Güllüce, Göllücek, Yorganlar, Dambasan, Kızlar Çıktığı, Ekizoğlu, Demirciler, Abdioğulları, Abdullahoğulları, Sarışeyh, Şeyhler, Uğurluşeyh, Keleş, Mirgunlu, Akçalı, Akçakoyunlu, Hışır, Yakuplu, Kozanoğlu, Çiçekli, Kadılı, Alacaatlar, Eşekli, Yaman, Yağlı, Polatlı, Türkanlı, Şeyhi Bey, İsrafilli, Develi, Kargalı, Karakütük, Kavurgalı, Gözü Kızıllı, Ayna Bey, Bardakçı, Cemaloğlu, Demirli Pınarı, Kabaklı, Kaya Dibi, Kanluca, Köseoğlu, İves, Kaçar, Körpeli, Demirciler aşiretleri. Uluyörük aşiretleri: Ortakoluna mensup aşiretler: Ekizli, Birevlikli, Çobanlı, Çongar, Yüzde Fare koluna mensup aşiretler: Karakeçili, Turgutlu, Akçakoyunlu, Karafakihli, İzzettinli, Özlü, Kurugöllü, Şarkipare kolu, Çongar aşireti, Bulduklu aşireti, Çomaklı aşireti, Hamit Bölüğü, Göynük aşireti, Çardak aşireti.

Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Aklı evli boyu. Halka havlu aşireti. Halka evli aşireti. Ayhan soyu, yaparlı boyu. Yeni yapar aşireti. Yeni yapan aşireti. Çukurlu aşireti. Yazır boyu. Yazıcı, yazar aşireti. Alanlı aşireti. Azlar oymağı. Almaslı aşireti. Karacalı aşireti. Döyer boyu, döyer aşireti. Tügen, töker aşireti. Tanrıverdi aşireti. Gün doğmuşlar aşireti. Bayramoğlu aşireti. Dokuz, topuz aşireti. Bezgar, bezirgan aşireti. Rişvan aşireti. Terkan, terkiyan aşireti. Kavili aşireti. Dodurga boyu, şakırga aşireti. Şaklak, şakar aşireti. Karabekir aşireti. Karatay aşireti. Yıldız Han soyu, kargın boyu, garipçe aşireti. Kızık boyu, Keleşoğlu aşireti, Hamallı aşireti, Pekmezci aşireti, Karasakal aşireti, Savcılı aşireti, Öçük aşireti, Bozatlı aşireti.

Beydili boyu, Babaye aşireti, Ballı aşireti, Hasanbale aşireti, Eşan aşireti, Alişerli aşireti, Elvanlı aşireti, Badılı, Kazlı, Bedil aşireti, Şerefettinli aşireti, Şadili aşireti, Kubat aşireti, Balabanlı aşireti, Masatlı aşireti. Harzem aşiretleri, Harizm, Borzum, Digin aşireti, Kayırhan aşireti, Denizli aşireti, Hasan Dede aşireti, Dedemoğlu aşireti, Kulpalı aşireti, Kocalı aşireti, Develi aşireti, Tabanlı aşireti, İnanlı aşireti, Çömeli aşireti, Mitatlı aşireti, Korkmaz aşireti, Çağırganlı aşireti, Şeyhler aşireti, Işıklar aşireti, Çakıroğlu aşireti, Eşekli aşireti, Kılıçlı aşireti, Harbendeli aşireti, Pir Hüseyin aşireti, Bostancı aşireti, Cumali aşireti, Kasımoğlu aşireti, Akkaş aşireti, Ağaçtan aşireti, Ceceli aşireti, Kayhanlı aşireti, Bekmüşlü, Hacali Uşağı aşireti, Hacimahlı, Arablu, Fakühlü, Sincan, Kazlu, Karahasanlı, Karacalı, Topraklı, Gün, Ortamışlı, Karaşehlü, Çobanbeyli, Bozoklu, Kuzucaklı obalarıdır. Yıllarda derlenen bilgilere göre Gaziantep çevresinde Beydili'nin öteki obaları şunlardır: Haydarlı, Güneş, Ulaşlı, Kazıklı, Bekmişli, Şarkevli, Tirkenli, Ferhandili, Kadirli, Çelebi. Bu obaların yaşadığı köylerin bir kısmı Suriye'de kalmıştır. Beydili'nin bazı beyleri aşiret iskanlarını organize etmek ve yönetmek amacıyla vali, sancak beyi, vekil, yazıcı ve bey memurlarından oluşan bir iskan dairesi oluşturulmuştur. İskan hareketlerinde oymakları yönetmek amacıyla boy veya oymaklardan birine mensup kişilerden iskan başı adıyla bir bey atanmaktaydı. İlk tayin tarihi 1693 Şubat ayında olup önce Bozkoyunlu oymağına mensup olan Birizoğlu Şahin Bey, ondan sonra da kardeşi Kenan Bey tayin edilmiştir. Yeni İl Beydil oymakları 1101-1699 yılında Avusturya seferi Hümayun'a gelmeleri emir olunarak 150 atlı olarak boy beyleri ve memurları, işerleri deftere kayıt edilmişlerdir. Oymak beyleri şunlardır: Firuz Beyoğlu Şahin Bey, Seyif Han Bey, Şedidoğlu Topal Asaf Bey, Ebu Seyifoğlu Mirza İsmail Bey, Ganem Bey, Karaşehli Kızıl İdrisoğlu Musa Bey, Kör Nasır Bey, Şeyh Musa, Yüz Hatem Ağoğlu Hasan Bey, Şah İsmailoğlu Mehmet Bey, Bozkoyunlu Murtaza, Karaşehli oğulları Kenan ve Kesal Bey, Kırgıl Yahyaoğlu, Döyerli Yedi Bey, Tokat ve Sivas yörelerindeki Beydili mensubu köylüler, dedelerinin Osmanlı ordusu ile Rumeli'ye sefere gittiklerini anlatmaktadır. Bu beylere ilişkin birçok rivayet vardır. Beydili sıraçlarının bu dönemdeki önderi Kenan Şeyh'tir. Tokat ve çevre illerinde erkek adı olarak satılmış adına çok rastlanmaktadır. Bu at Beydili beylerinden Pirbudakoğlu Satılmış'tan gelmektedir. 300 yıllık bir gelenek hala yaşatılmaktadır. 18. yüzyılın ilk yıllarından itibaren Bolu'dan Sivas'a kadarki bölge emniyet ve asayişin olmadığı, eşkıyaların köyleri yağmaladığı, yerel yöneticilerin halka zulmettikleri bir dönem başlar. Avşar boyu, Avşar Gündüzlü aşireti, Halaçlaroğlu aşireti, Çulhalı aşireti, Hacı Musalı aşireti, Reyhanlı aşireti, Kodaklı Torunlar aşireti, Karacalı Deliler aşireti, Manişar aşireti, Çöplü aşireti, Bulgurlu aşireti, Caferli aşireti, Cevheri aşireti, Kırgan aşireti, Solak aşireti.

Yağlu, Yağbastı, Tacirli Aşireti, Dal Kılıç Aşireti, Alpli Aşireti, Bardakçı Aşireti, İmanlı Aşireti, Tok Aşireti, Arbişli Aşireti, Köpekli Aşireti, İmamoğlu Aşireti, Kazıklı Aşireti, Garipçe Aşireti, Habili Aşireti, Cingöz Aşireti, Arap Hasanlar Aşireti, Kırklı, Kırklar Aşireti, Kocanallı Aşireti, Bedil Aşireti, Cemel Aşireti, Karahıdır Aşireti, Haliller Aşireti. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüştü. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Rusya ilişkileri ve enerji işbirliği ele alındı. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde artık tamamlanma aşamasına gelindiğini belirterek santralin açılışıyla birlikte yeni nükleer santraller içinde adımlar atılacağını söyledi. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki ilişkilerin her alanda ileri düzeyde olduğunu ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

YPG'nin kendini feshetmesi açıklamasından sonra Haseki'ye takviye birlik gönderdi. Suriye hükümeti terör örgütü YPG'nin kendini feshettiğini açıklaması

ardından Haseki'ye takviye güvenlik güçleri gönderdi. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleri onlarca araçtan oluşan konvoyla kente giriş yaptı. Takviye güçler güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli noktalara konuşlandırıldı. Bölge sakinleri Suriye bayraklarıyla kente giriş yapan birlikleri sevinç gösterileriyle karşıladı. Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören bir mütabakat imzalanmıştı.

ilişkilerinde yeni dönem, kapsamlı ortaklık. Suriye ve Danimarka siyasi, ekonomik, insani ve güvenlik alanlarını kapsayan kapsamlı ortaklık kurulması konusunda anlaştı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen 14 yıl aradan sonra Şam'daki Büyükelçiliğin yeniden açılışı için Suriye'yi ziyaret etti. Görüşmelerde ortaklık anlaşma hazırlanması, yatırım, tarım ve yeniden imar alanlarında işbirliği ele alındı. Şam ile Kopenhag arasındaki doğrudan uçuşların 21 Eylül'de başlaması planlanıyor. Rasmussen, Danimarka'nın bu yıl Suriye'ye yaklaşık 76 milyon dolarlık destek sağlayacağını ve gelecek yıl desteğin artırılacağını açıkladı.

Birliği Sivil Havacılık İşbirliği masaya yatırıldı. Suriye ve Avrupa Birliği sivil havacılık alanında işbirliğinin geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda havacılık sektörünün desteklenmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı. Görüşme, Avrupalı havayolu şirketinin Suriye havalimanlarına yeniden dönmeye başladığı bir dönemde gerçekleştirildi. Almanya'nın Köln kentinden kalkan Liv Aviation'a ait uçak da Deirizor Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Bu sefer havalimanına Avrupalı bir şirket tarafından düzenlenen ilk tarifeli uçuş oldu.

Suriye'de iki gaz kuyusu yeniden üretimde. Suriye Petrol Şirketi Deyrizor'un doğusundaki Koniko gaz sahasında bulunan iki gaz kuyusunu yeniden faaliyete geçirdi. Kuyuların günlük toplam üretim kapasitesinin 1,5 milyon metreküp olduğu bildirildi. Şirket üretilen gazın elektrik üretim santrallerini desteklemek üzere güney bölgesine sevk edileceğini açıkladı. Çalışmaların Suriye'nin enerji sistemini güçlendirme ve hasarlı kuyuları yeniden üretime kazandırma planı kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Patlama İdlib'in doğusundaki Binnis'te meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yaşanan patlamaların ardından çevredeki iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Suriye makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri

Yollarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme ve iletişim tesislerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerika Birleşik Devletleri askeri personelinin görev yaptığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki Amerikan personeline yönelik saldırı girişimleri nedeniyle başlatıldığını açıklamıştı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, bu haftaki nostaljik şarkılar kuşağımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ayten Altman'ın seslendirdiği Neden Sanki Dünya Dar Gelir şarkısı

97.8 Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Arkadaşım Eşek şarkısı.

97.8 Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Beyaz Kelebekler'in seslendirdiği Sen Gidince şarkısı

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Dalga'nın başına arşı, gökyüzünü yıkacağız. Erisin damla damla kar.

possibility.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüştü. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Rusya ilişkileri ve enerji işbirliği ele alındı. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde artık tamamlanma aşamasına gelindiğini belirterek santralin açılışıyla birlikte yeni nükleer santraller içinde adımlar atılacağını söyledi. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki ilişkilerin her alanda ileri düzeyde olduğunu ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

YPG'nin kendini feshetmesi açıklamasından sonra Haseki'ye takviye birlik gönderdi. Suriye hükümeti terör örgütü YPG'nin kendini feshettiğini açıklamasının ardından Haseki'ye takviye güvenlik güçlere gönderdi. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleri onlarca araçtan oluşan konvoyla kente giriş yaptı. Takviye güçler güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli noktalara konuşlandırıldı. Bölge sakinleri Suriye bayraklarıyla kente giriş yapan birlikleri sevinç gösterileriyle karşıladı. Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören bir mütabakat imzalanmıştı.

ilişkilerinde yeni dönem, kapsamlı ortaklık. Suriye ve Danimarka siyasi, ekonomik, insani ve güvenlik alanlarını kapsayan kapsamlı ortaklık kurulması konusunda anlaştı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen 14 yıl aradan sonra Şam'daki Büyükelçiliğin yeniden açılışı için Suriye'yi ziyaret etti. Görüşmelerde ortaklık anlaşma hazırlanması, yatırım, tarım ve yeniden imar alanlarında işbirliği ele alındı. Şam ile Kopenhag arasındaki doğrudan uçuşların 21 Eylül'de başlaması planlanıyor. Rasmussen, Danimarka'nın bu yıl Suriye'ye yaklaşık 76 milyon dolarlık destek sağlayacağını ve gelecek yıl desteğin artırılacağını açıkladı.

Sivil Havacılık İşbirliği masaya yatırıldı. Suriye ve Avrupa Birliği sivil havacılık alanında işbirliğinin geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda havacılık sektörünün desteklenmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı. Görüşme, Avrupalı havayolu şirketinin Suriye havalimanlarına yeniden dönmeye başladığı bir dönemde gerçekleştirildi. Almanya'nın Köln kentinden kalkan Liv Aviation'a ait uçak da Deir ez-Zor Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Bu sefer havalimanına Avrupalı bir şirket tarafından düzenlenen ilk tarifeli uçuş oldu.

Suriye'de iki gaz kuyusu yeniden üretimde. Suriye Petrol Şirketi Deyrizor'un doğusundaki Koniko gaz sahasında bulunan iki gaz kuyusunu yeniden faaliyete geçirdi. Kuyuların günlük toplam üretim kapasitesinin 1,5 milyon metreküp olduğu bildirildi. Şirket üretilen gazın elektrik üretim santrallerini desteklemek üzere güney bölgesine sevk edileceğini açıkladı. Çalışmaların Suriye'nin enerji sistemini güçlendirme ve hasarlı kuyuları yeniden üretime kazandırma planı kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

İdlib'inde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'inde mühimmat yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Patlama İdlib'in doğusundaki Binnis'te meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yaşanan patlamaların ardından çevredeki iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Suriye makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine yönelik saldırıların tamamlandığını duyurdu. CENTCOM saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme ve iletişim tesislerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerika Birleşik

personelinin görev yaptığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki Amerikan personeline yönelik saldırı girişimleri nedeniyle başlatıldığını açıklamıştı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüştü. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Rusya ilişkileri ve enerji işbirliği ele alındı. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde artık tamamlanma aşamasına gelindiğini belirterek santralin açılışıyla birlikte yeni nükleer santraller için de adımlar atılacağını söyledi. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki ilişkilerin her alanda ileri düzeyde olduğunu ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

YPG'nin kendini feshetmesi açıklamasından sonra Haseki'ye takviye birlik gönderdi. Suriye hükümeti terör örgütü YPG'nin kendini feshettiğini açıklamasının ardından Haseki'ye takviye güvenlik güçleri gönderdi. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleri onlarca araçtan oluşan konvoyla kente giriş yaptı. Takviye güçler güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli noktalara konuşlandırıldı. Bölge sakinleri Suriye bayraklarıyla kente giriş yapan birlikleri sevinç gösterileriyle karşıladı. Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören bir mütabakat imzalanmıştı.

Yerinde yeni dönem, kapsamlı ortaklık. Suriye ve Danimarka siyasi, ekonomik, insani ve güvenlik alanlarını kapsayan kapsamlı ortaklık kurulması konusunda anlaştı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke

Asmus'un 14 yıl aradan sonra Şam'daki Büyükelçiliğin yeniden açılışı için Suriye'yi ziyaret etti. Görüşmelerde ortaklık anlaşma hazırlanması, yatırım, tarım ve yeniden imar alanlarında işbirliği ele alındı. Şam ile Kopenhag arasındaki doğrudan uçuşların 21 Eylül'de başlaması planlanıyor. Rasmus'un Danimarka'nın bu yıl Suriye'ye yaklaşık 76 milyon dolarlık destek sağlayacağını ve gelecek yıl desteğin artırılacağını açıkladı.

Birliği Sivil Havacılık İşbirliği masaya yatırıldı. Suriye ve Avrupa Birliği sivil havacılık alanında işbirliğinin geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda havacılık sektörünün desteklenmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı. Görüşme, Avrupalı Havayolu Şirketi'nin Suriye havalimanlarına yeniden dönmeye başladığı bir dönemde gerçekleştirildi. Almanya'nın Köln kentinden kalkan Liv Aviation'a ait uçak da Deirizor Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Bu sefer havalimanına Avrupalı bir şirket tarafından düzenlenen ilk tarifeli uçuş oldu.

Suriye'de iki gaz kuyusu yeniden üretimde. Suriye Petrol Şirketi Deir ez-Zor'un doğusundaki Koniko gaz sahasında bulunan iki gaz kuyusunu yeniden faaliyete geçirdi. Kuyuların günlük toplam üretim kapasitesinin 1,5 milyon metreküp olduğu bildirildi. Şirket üretilen gazın elektrik üretim santrallerini desteklemek üzere güney bölgesine sevk edileceğini açıkladı. Çalışmaların Suriye'nin enerji sistemini güçlendirme ve hasarlı kuyuları yeniden üretime kazandırma planı kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Şişli Pilin'de mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Patlama İdlib'in doğusundaki Binnis'te meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yaşanan patlamaların ardından çevredeki iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Suriye makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine yönelik saldırıların tamamlandığını duyurdu. CENTCOM saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme ve iletişim tesislerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerika Birleşik Devletleri askeri personelinin görev yaptığı belirtildi. Amerika

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız.

son gecemde, son gözyaşım. Hem ağladım, hem de yazdım. Dertlerimle yalnız kaldım, içimi döktüm.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüştü. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Rusya ilişkileri ve enerji işbirliği ele alındı. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde artık tamamlanma aşamasına gelindiğini belirterek santralin açılışıyla birlikte yeni nükleer santraller için de adımlar atılacağını söyledi. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki ilişkilerin her alanda ileri düzeyde olduğunu ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Suriye hükümet güçleri YPG'nin kendini feshetmesi açıklamasından sonra Haseki'ye takviye birlik gönderdi. Suriye hükümeti terör örgütü YPG'nin kendini feshettiğini açıklamasının ardından Haseki'ye takviye güvenlik güçleri gönderdi. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleri onlarca araçtan oluşan konvoyla kente giriş yaptı. Takviye güçler güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli noktalara konuşlandırıldı. Bölge sakinleri Suriye bayraklarıyla kente giriş yapan birlikleri sevinç gösterileriyle karşıladı. Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören bir mütabakat imzalanmıştı.

İlişkilerinde yeni dönem, kapsamlı ortaklık. Suriye ve Danimarka siyasi, ekonomik, insani ve güvenlik alanlarını kapsayan kapsamlı ortaklık kurulması konusunda anlaştı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen 14 yıl aradan sonra Şam'daki Büyükelçiliğin yeniden açılışı için Suriye'yi ziyaret etti. Görüşmelerde ortaklık anlaşma hazırlanması, yatırım, tarım ve yeniden imar alanlarında işbirliği ele alındı. Şam ile Kopenhag arasındaki doğrudan uçuşların 21 Eylül'de başlaması planlanıyor. Rasmussen, Danimarka'nın bu yıl Suriye'ye yaklaşık 76 milyon dolarlık destek sağlayacağını ve gelecek yıl desteğin artırılacağını açıkladı.

Sivil Havacılık İşbirliği masaya yatırıldı. Suriye ve Avrupa Birliği sivil havacılık alanında işbirliğinin geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda havacılık sektörünün desteklenmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı. Görüşme, Avrupalı Havayolu Şirketi'nin Suriye havalimanlarına yeniden dönmeye başladığı bir dönemde gerçekleştirildi. Almanya'nın Köln kentinden kalkan Liv Aviation'a ait uçak da Deirizor Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Bu sefer havalimanına Avrupalı bir şirket tarafından düzenlenen ilk tarifeli uçuş oldu.

Suriye'de iki gaz kuyusu yeniden üretimde. Suriye Petrol Şirketi Deyrizor'un doğusundaki Koniko gaz sahasında bulunan iki gaz kuyusunu yeniden faaliyete geçirdi. Kuyuların günlük toplam üretim kapasitesinin 1,5 milyon metreküp olduğu bildirildi. Şirket üretilen gazın elektrik üretim santrallerini desteklemek üzere güney bölgesine sevk edileceğini açıkladı. Çalışmaların Suriye'nin enerji sistemini güçlendirme ve hasarlı kuyuları yeniden üretime kazandırma planı kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Patlama İdlib'in doğusundaki Binnis'te meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yaşanan patlamaların ardından çevredeki iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Suriye makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine yönelik saldırıların tamamlandığını duyurdu. CENTCOM, saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme ve iletişim tesislerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerika Birleşik Devletleri askeri personelinin görev yaptığı belirtildi. Amerika

edebilir ve 97.8 Yurt FM frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım.

0: Merhaba.
1: Ben deriden bir aksesuarım. Kumaş ve metalden arkadaşlarım da var. Renk renk, çeşit çeşit. Her yaşa, her zevke ve her kıyafete uygun bir modelim mutlaka vardır. Beni kullanan kişiler genellikle ayakkabılarıyla uyumlu olmama dikkat eder. Bilin bakalım ben neyim?
2: Bildiniz mi? Bu nesnenin adı kemer. Tunç çağından bu yana hem kadınlar hem de erkekler için bir giyim aracıdır. Orta çağa kadar daha çok erkekler kullanmıştır. Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Ben sizi tanımıyorum ama.
1: Kendimi tanıtmak için geldim.
0: Anlamıyorum sizi. Ne demek istiyorsunuz?
1: Bu küçük sahaf dükkanı nasıl sence? Duvarları beğendin mi? Kitaplardan oluşan duvarlar. İyi fikir, değil mi? Şu ilginç avizelerden başka bir yerde gördün mü hiç? Ya kendi kendine yazan bir daktilo? Daktilo sesini seversin, değil mi? Şu resimler aklına uğrayıp kalbine giriyor mu? Hiçbiri öylesine asılmadı. Plaklara bir bak. Onların içlerinde sadece ses yok. Söyleyenlerin ruhlarından birer parça var içlerinde. Gramofon eski zamanların kokusunu saklı tutuyor ve şarkılarla bu dükkanın içine bırakıveriyor. Şu eski televizyon, 6 kanallı, antenli. Hem eskiyi hem şimdiyi gösterir, eğer ben istersem. Radyoyu görüyor musun? Üzerindeki işlemeleri. Behçet Necati Gil oyunlarını bu radyonun içinde yazardı, sonra bana verdi. Ben de her şeyi, tüm bu gördüklerini işte getirdim, buraya koydum. Kara Indru.
0: Alper abi nerede?
1: Henüz gelemez.
0: Niye?
1: Çünkü daha yazmadım Yusuf. Merak etme ama gelecek. Birazdan şu daktiloda oturur yazarım.
0: Beni korkutuyorsunuz.
1: Korkma. Benden sana zarar gelmez. Buraya niçin geldim biliyor musun Yusuf?
0: Niçin?
1: Sana yakından bakmak istedim. Her şey yazdığım gibi mi diye. Görüyorum ki her şey yazdığım gibi. Bir yazar kahramanlarıyla tanışmak ister. Ama sonrası için ne yazacağımı bilmiyorum. Kafası karışık bir adamım ben. Şimdi lütfen otur. Alper abi gelecek birazdan. Ona benden bahsetme. Gerçi bahsedemezsin. Birazdan daktilonun başına oturduğumda hiçbir şey hatırlamayacaksın. Bu yüzden rahat rahat konuşabilirim. Bugün buraya gelmemin bir sebebi daha var. Bu küçük radyo tiyatrosuna biraz heyecan katmak gerekiyordu. Çünkü tekrar etmeye başlamıştım kendimi. Anlıyorsun beni, değil mi Yusuf? Neyse, boş ver şimdi bunları. Birazdan Alper abi gelecek. Tam 29 saniye sonra. Sana ilginç bir hikaye okuyacak. Yeni yazdım bu hikayeyi. Bak şöyle başlıyor. Kadın oturuyordu. Karşısında bir adam. Psst, tak. Seveceksin. Seni gördüğüme memnun oldum Yusuf.
0: Ben de.
1: Peki Yusuf. Kitap okumaya devam. Hadi, hoşça kal.

0: Yusuf. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Ne zaman geldin? İçeri nasıl girdin?
1: Az önce geldim. Kapı açıktı, gramofonda çalıyordu.
0: Allah Allah. Neyse, boş ver. Necip Asım'ın kitabını bitirdin mi?
1: Yok abi, daha bitiremedim ama çok güzel gidiyor.
0: Peki, bitir de konuşuruz uzun uzun. Bak, girirken bir dergi aldım. Dergide ilginç bir hikaye var. Otobüste okudum. Sana da okuyayım.
1: Tamam, olur abi.
0: Hikayenin ismi Durak. Kadın oturuyordu. Karşısında bir adam. Pıs, tak. Sonra insanlar. Oturan, ayakta duran ya da durmaya çalışan. Bir yerlere tutunan ya da tutunamayan. Dışarıya ya da içeriye bakan veyahut garip aynalarda kendilerini ya da başkalarını dikizleyen, müzik dinleyen, mırıldanan, rahatsız eden ya da rahatsız olan, kitap okuyan, gazetesini başka gözlerle paylaşan ya da paylaşmak zorunda kalan, telefonla konuşan, mesaj atan, dedikodu yapan, hayal eden, plan kuran, düğmeye basan ya da bastırtan, ders çalışan ya da test çözen, gizlice ağlayan, sinsice gülen, içinden ya da dışından küfreden ve tekrarlayan insanlar, pıs ve tak sesleriyle birlikte kademeli olarak karmaşık seslerin geldiği griliğe doğru yürümeye başladılar. Aynı anda karmaşık seslerin geldiği bir başka grilikten yorgun insanlar içeriye doluyordu. Kadın hala oturuyordu. Karşısındaki adam nazik.

0: bir sesle, "Hanımefendi," dedi. "Burası Kızılay. Burada inmek zorundasınız." Kadın başını usulca kaldırdı, gülümsedi. Adam, "Maalesef kurallar bunu gerektiriyor," dedi üzülerek. Kadın adamın gözlerinin içine baktı ve dedi ki, "Kızılay bir durak mıdır beyefendi? Belki de Kızılay bir otobüstür ve içinde bulunduğumuz dışı kırmızı renkle kaplı ve içerisinde onlarca eskimiş koltuklar bulunan, üzeri ve yanları örtük bu uzunca şey, evet hırıltılı sesler çıkaran bu demir yığını bir duraktır. Ben bu durakta bekliyorum. Bence böyle beyefendi. Ben buna inanıyorum. İstediğim otobüs gelene kadar bekleyeceğim. Şunu da söylemeliyim ki beyefendi, oturmak ve beklemek çoğu zaman yerinde bir eylemdir. Diğer yandan belki de dünya dönmüyordur da biz dönüyoruzdur. Yani çevreye tepki verebilen ve uzuvları olan bir canlı olarak kafamızı sürekli başka taraflara çevirmiyor muyuz? Hem ayrıca kafamızı çeviremediğimiz zamanlar vücudumuzu çevirebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz yerlerin de çevrilebileceğine inanıyorum. Bu çevirme işi ne zamana kadar devam edecek bilmiyoruz. Ve her neyse. Yani beyefendi, sonuç olarak ben beklediğim otobüs gelmeden binmeyeceğim. Ya da sizin ifadenizle ya da kuralların ifadesiyle bu durakta inmeyeceğim. Bu dünya böyle değildir beyefendi. Bu dünya zannettiğiniz gibi değildir. Adam nazikliğini kaybederek, "Ya bu dünya sizin zannettiğiniz gibi değilse hanımefendi?" dedi. Kadın kendinden emin, "Bu mümkün değil beyefendi," dedi. "Çünkü ben buna inanıyorum." Pıs, tak. Adam aceleyle karmaşık seslerin geldiği kapıya yöneldi. Kapı kapanmıştı. Adam telaşla düğmeye bastı. "Lütfen," dedi. "Lütfen kapıyı açar mısınız? İnmem gerekiyor. Kurallar bunu gerektiriyor." Kimse onu dinlemedi. Kapı açılmadı. İnsanlara baktı. Hepsi bir şeylerle ilgileniyordu. Onları izledi bir süre. Sonra düşündü. Kadının yanına gitmeye karar verdi. Kalabalığın içinde ilerledi. Pıs, tak. Kadının oturduğu koltuğa geldi. Nazikçe omzuna dokundu. Sonra heyecanla, "Bekleyebilirim," dedi. Omuzun üstündeki baş adama döndü. Gülümsedi. Bu kadın o kadın değildi. "Bekleyelim," dedi. Ama neyi? Kadın gitmişti.
1: İlginç bir hikaye. Kafamı karıştırdı ama hoşuma gitti.
0: Ben yine sevindim. Bitirince sana vereyim dergiyi, sen doku. Güzel hikayeler var içinde.
1: Olur. Necip Asım bitireyim, alırım senden abi.
0: Bu arada kahvaltı yaptın mı Yusuf?
1: Yok abi, yapmadım. Ya sen?
0: Ben de yapmadım. Bugün gecikince hiçbir şey yemeden çıktım evden. Gel istersen. Sokaktan simit poğaça alalım. Peynir de var dolapta. Çayı da demledik mi? Deme keyfimize.
1: Çok güzel olur abi.
0: Hadi çıkalım.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurdumun Sesi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüştü. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Rusya ilişkileri ve enerji işbirliği ele alındı. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde artık tamamlanma aşamasına gelindiğini belirterek santralin açılışıyla birlikte yeni nükleer santraller için de adımlar atılacağını söyledi. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki ilişkilerin her alanda ileri düzeyde olduğunu ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Kılıçdaroğlu YPG'nin kendini feshetmesi açıklamasından sonra Haseki'ye takviye birlik gönderdi. Suriye hükümeti terör örgütü YPG'nin kendini feshettiğini açıklamasının ardından Haseki'ye takviye güvenlik güçleri gönderdi. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleri onlarca araçtan oluşan konvoyla kente giriş yaptı. Takviye güçler güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli noktalara konuşlandırıldı. Bölge sakinleri Suriye bayraklarıyla kente giriş yapan birlikleri sevinç gösterileriyle karşıladı. Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören bir mütabakat imzalanmıştı.

ilişkilerinde yeni dönem, kapsamlı ortaklık. Suriye ve Danimarka siyasi, ekonomik, insani ve güvenlik alanlarını kapsayan kapsamlı ortaklık kurulması konusunda anlaştı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen 14 yıl aradan sonra Şam'daki Büyükelçiliğin yeniden açılışı için Suriye'yi ziyaret etti. Görüşmelerde ortaklık anlaşma hazırlanması, yatırım, tarım ve yeniden imar alanlarında işbirliği ele alındı. Şam ile Kopenhag arasındaki doğrudan uçuşların 21 Eylül'de başlaması planlanıyor. Rasmussen, Danimarka'nın bu yıl Suriye'ye yaklaşık 76 milyon dolarlık destek sağlayacağını ve gelecek yıl desteğin artırılacağını açıkladı.

Birliği Sivil Havacılık İşbirliği masaya yatırıldı. Suriye ve Avrupa Birliği sivil havacılık alanında işbirliğinin geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda havacılık sektörünün desteklenmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı. Görüşme, Avrupalı Havayolu Şirketi'nin Suriye havalimanlarına yeniden dönmeye başladığı bir dönemde gerçekleştirildi. Almanya'nın Köln kentinden kalkan Liv Aviation'a ait uçak da Deir ez-Zor Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Bu sefer havalimanına Avrupalı bir şirket tarafından düzenlenen ilk tarifeli uçuş oldu.

Suriye'de iki gaz kuyusu yeniden üretimde. Suriye Petrol Şirketi Deyrizor'un doğusundaki Koniko gaz sahasında bulunan iki gaz kuyusunu yeniden faaliyete geçirdi. Kuyuların günlük toplam üretim kapasitesinin 1,5 milyon metreküp olduğu bildirildi. Şirket üretilen gazın elektrik üretim santrallerini desteklemek üzere güney bölgesine sevk edileceğini açıkladı. Çalışmaların Suriye'nin enerji sistemini güçlendirme ve hasarlı kuyuları yeniden üretime kazandırma planı kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Pilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Patlama İdlib'in doğusundaki Binnis'te meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yaşanan patlamaların ardından çevredeki iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Suriye makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine yönelik saldırıların tamamlandığını duyurdu. CENTCOM saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme ve iletişim tesislerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerika Birleşik Devletleri askeri personelinin görev yaptığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki Amerikan personeline yönelik saldırı girişimleri nedeniyle başlatıldığını açıklamıştı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.

0: Beni bir orman ağacı olarak tanıyorsunuz. Ama daha çok ırmak ve nehir yataklarında yaşıyorum. Bazı insanlar bana gölge ağacı diyor. Gölgemde uyumak harikadır. Özellikle genç yaşlarda çok hızlı büyüyorum. Çok uzun ömürlüyüm. Boyum çok çok uzundur. Tam 50 metre. İnsanlar hastalıklara ilaç olsun diye yapraklarımdan çay yapıyor. Odunum mobilyacılıkta çok değerlidir. Benden çok güzel eşyalar yapıyorlar. E artık bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı çınar ağacı. Ana vatanı Kuzey Amerika, Asya ve Doğu Avrupa'dır. Türkiye'de doğal ortamda yetişen tek türü Doğu Çınarı'dır. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Yurdumuzun sesi Yurt FM.

0: geceler.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Hayvanlar.
3: Merhaba. Birileri benimle mi tanışmak istiyor? İşte geldim. Kendimi tanıtayım. Uzun kulaklarım var. Bir de bıyıklarım. Onlar da kulaklarım gibi uzun. Ama kuyruğum kısacıktır.

0: Arka bacaklarım ön bacaklarımdan daha uzundur. Keskin, güçlü dişlerim var. Marul ve havucu çok seviyorum. Artık bilin bakalım, ben kimim?
1: Hemen bildiniz değil mi? Bu canlının adı tavşan. Antarktika hariç dünyanın her yerinde yaşıyorlar. Tavşanların diğer kemirgenlerden farklı çok önemli bir özelliği var. Üst çenelerindeki iki dişin iç kısmında da bir çift küçük dişleri var. Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüştü. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Rusya ilişkileri ve enerji işbirliği ele alındı. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde artık tamamlanma aşamasına gelindiğini belirterek santralin açılışıyla birlikte yeni nükleer santraller için de adımlar atılacağını söyledi. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki ilişkilerin her alanda ileri düzeyde olduğunu ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

PG'nin kendini feshetmesi açıklamasından sonra Haseki'ye takviye birlik gönderdi. Suriye hükümeti terör örgütü YPG'nin kendini feshettiğini açıklamasının ardından Haseki'ye takviye güvenlik güçleri gönderdi. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleri onlarca araçtan oluşan konvoyla kente giriş yaptı. Takviye güçler güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli noktalara konuşlandırıldı. Bölge sakinleri Suriye bayraklarıyla kente giriş yapan birlikleri sevinç gösterileriyle karşıladı. Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören bir mütabakat imzalanmıştı.

Suriye-Danimarka ilişkilerinde yeni dönem, kapsamlı ortaklık. Suriye ve Danimarka siyasi, ekonomik, insani ve güvenlik alanlarını kapsayan kapsamlı ortaklık kurulması konusunda anlaştı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen 14 yıl aradan sonra Şam'daki Büyükelçiliğin yeniden açılışı için Suriye'yi ziyaret etti. Görüşmelerde ortaklık anlaşma hazırlanması, yatırım, tarım ve yeniden imar alanlarında işbirliği ele alındı. Şam ile Kopenhag arasındaki doğrudan uçuşların 21 Eylül'de başlaması planlanıyor. Rasmussen, Danimarka'nın bu yıl Suriye'ye yaklaşık 76 milyon dolarlık destek sağlayacağını ve gelecek yıl desteğin artırılacağını açıkladı.

Birliği Sivil Havacılık İşbirliği masaya yatırıldı. Suriye ve Avrupa Birliği sivil havacılık alanında işbirliğinin geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda havacılık sektörünün desteklenmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı. Görüşme, Avrupalı havayolu şirketinin Suriye havalimanlarına yeniden dönmeye başladığı bir dönemde gerçekleştirildi. Almanya'nın Köln kentinden kalkan Liv Aviation'a ait uçak da Deir ez-Zor Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Bu sefer havalimanına Avrupalı bir şirket tarafından düzenlenen ilk tarifeli uçuş oldu.

Suriye'de iki gaz kuyusu yeniden üretimde. Suriye Petrol Şirketi Deir ez-Zor'un doğusundaki Koniko gaz sahasında bulunan iki gaz kuyusunu yeniden faaliyete geçirdi. Kuyuların günlük toplam üretim kapasitesinin 1,5 milyon metreküp olduğu bildirildi. Şirket üretilen gazın elektrik üretim santrallerini desteklemek üzere güney bölgesine sevk edileceğini açıkladı. Çalışmaların Suriye'nin enerji sistemini güçlendirme ve hasarlı kuyuları yeniden üretime kazandırma planı kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Patlama İdlib'in doğusundaki Binnis'te meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yaşanan patlamaların ardından çevredeki iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Suriye makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine yönelik saldırıların tamamlandığını duyurdu. CENTCOM saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme ve iletişim tesislerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerika Birleşik Devletleri askeri personelinin görev yaptığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki Amerikan personeline yönelik saldırı girişimleri nedeniyle başlatıldığını açıklamıştı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Damak tadı.
1: Merhaba. Herkese iyi günler.
2: Herkese iyi günler.
1: Nasılsın Şule?
2: Çok iyiyim Ahmet. Sen nasılsın?
1: Ben de çok iyiyim. Bugün yine çok şıksın. Mutfak önlüğün harika.
2: Teşekkürler. Seninki de harika.
1: Ya dinleyiciler görmüyor. Niye söylüyorsun?
2: Niye? Önlük giymek ayıp mı?
1: Güzel. Tamam yeter. Bugün bize nasıl bir yemek yapacaksın?

0: yapacaksın şöyle?
1: Tavuk sever misin Ahmet?
0: Çok severim. Yumurta mı kıracaksın bize?
1: Tavuk diyorum. Yumurta nereden çıktı?
0: Tavuktan.
1: Ahmet lütfen. Bugün daha fazla şaka yapma.
0: Bence güzeldi.
1: Neyse. Tamam. Bugün tavuk kavurma yapacağım. Ne yapıyorsun?
0: Seviniyorum. Bak.
1: Hadi o zaman hiç zaman kaybetmeyelim. Hemen başlayalım.
0: Başlayalım.
1: Önce malzemelerimizi bir sayalım.
0: Evet, malzemeler.
1: 2 adet tavuk göğsü, yarım çay bardağı su, 2 tatlı kaşığı salça, 1 adet kuru soğan, 1 adet domates, 2 adet yeşil biber, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, nane, kekik, karabiber, kimyon ve pul biber.
0: Tavuk kavurma sanırım bol baharatlı bir yemek olacak.
1: Evet, ama baharatsız da olabilir. Tercihe göre değişir.
0: Biz baharatlı yapalım şöyle.
1: Bence de. Baharatı bol olsun Ahmet. Sen tavukları küçük küçük doğrar mısın Ahmet?
0: Tabii.
1: Ben de bu arada biber ve soğanları doğrayayım. Ben soğan ve biberleri doğradım.
0: Nasıl? Ben de güzel doğramış mıyım?
1: Harika doğramışsın. Sevgili dinleyicilerimiz, tava biraz geniş olsun. Böylece malzemeleri daha rahat karıştırabiliriz. Tavaya önce yağı, biberi, soğanı koyalım. Soğanların rengi değişsin. Yaklaşık bir 5 dakika kadar soğanları kavuracağız.

0: Soğan ve biberleri kavurdum. Şimdi tavukları koyalım. Tavukları da 15 dakika kavuralım.
1: Sen malzemeleri koy, ben de karıştırayım.
0: İyice kavuralım. Tavuklar biraz kızarsın Ahmet.

0: tavuklar kızarmış.
1: Baharatları ne zaman koyacağız?
0: Salçalı suyu koyalım, sonra baharatları koyarız.
1: Ben salçalı suyu hazırladım.
0: Süpersin. Süpersin Ahmet. Suyu tavukların üzerine dökelim o zaman.
1: Tabii. Baharatları da koyayım mı?
0: Koyalım.
1: Ne kadar koymamı istersin?
0: Hiç fark etmez.
1: Peki en çok hangi baharatı seviyorsun?
0: Karabiber. Bana göre tavuk karabibersiz olmaz Ahmet. Peki sen en çok hangi baharatı seviyorsun?
1: Kırmızı pul biber. Ben de pul bibersiz hiçbir yemeği yemem.
0: Gerçekten mi?
1: Pilavı bile pul biberli yerim.
0: Çok ilginç.
1: Baharatları da koydum. Şimdi sırada ne var?
0: 15 dakika kadar kavurduktan sonra yemeği ocaktan alacağız. Daha sonra servis yapacağız.

0: Evet, tavuk kavurma pişti.
1: Çok güzel koktu. Hemen tadına bakmak istiyorum.
0: O zaman hemen servis yapalım.
1: Bugün yine harika bir yemek yaptık. Hem çok kolay hem de çok lezzetli.
0: Tavuk kavurmayı dinleyicilerimiz de evlerinde yapabilir.
1: Herkese afiyet olsun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Damak tadı.
3: Damak tadı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Çini sanatı geleneksel Türk sanatlarındandır. Teknik olarak topraktan yapılan bir tabakanın üzerine desen çizilmesi ve sonra yüksek ısıda pişirilmesiyle yapılır. Bu pişirme işine sırlamak adı verilir. Çini genellikle mimari yapılarda, cami, köşk, saray, çeşme, türbe ve benzeri binalarda iç ve dış süslemelerde kullanılır. Çini sanatının kullanıldığı yerler iki çeşittir. 1- Duvar çinileri 2- Evani. Bu tür tabak, vazo, kupa, kase, sürahi, bardak ve benzeri seramik ürünlerinden oluşur. Türkler çok eski zamanlardan beri binalarını çinilerle süslemeyi seviyorlardı. Bu tercih Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları zamanında bir gelenek oldu. Daha sonra Osmanlı döneminde de devam etti. Büyük gelişim gösterdi. Türk çini sanatı 16. yüzyılda İznik çinileriyle zirveye ulaşmıştır. Çini süslemenin 3 ana özelliği vardır. Çok renklidirler. Çini süsleme ile renklerin her çeşidi mimariye girmiştir. Geniş yüzey alanları kaplar. Çok yüksek ısıda pişirildiği için uzun süre kalıcıdır. Uygulama tekniklerine göre çiniler şu şekilde yapılırlar. 1. Mozaik çini tekniği 2. Renkli sır tekniği 3. Sır altına boyama tekniği 4. Perdah tekniği. Çini sanatçıları: Faruk Şahin. 1952 doğumlu olan Faruk Şahin Kütahyalıdır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. Sanat tarihi öğretmenliği yaptı ve Kütahya Meslek Yüksekokulu Seramik bölümünü kurdu. Amerika ve Avrupa müzelerinde eserleri bulunur. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katılmıştır. Sanatçının yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır. Turgut Tuna. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Kütahya'da Öz Çini Fabrikası'nın araştırma geliştirme laboratuvarını kurdu ve yönetti. İstanbul Porselen Fabrikası'nda çalıştı. Uludağ Üniversitesi'nde ders verdi. New York'taki bir müzede eserleri vardır. Halen Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Müdürü ve öğretim görevlisidir.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüştü. Şangay

Birliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Rusya ilişkileri ve enerji işbirliği ele alındı. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde artık tamamlanma aşamasına gelindiğini belirterek santralin açılışıyla birlikte yeni nükleer santraller içinde adımlar atılacağını söyledi. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki ilişkilerin her alanda ileri düzeyde olduğunu ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

YPG'nin kendini feshetmesi açıklamasından sonra Haseki'ye takviye birlik gönderdi. Suriye hükümeti terör örgütü YPG'nin kendini feshettiğini açıklamasının ardından Haseki'ye takviye güvenlik güçleri gönderdi. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleri onlarca araçtan oluşan konvoyla kente giriş yaptı. Takviye güçler güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli noktalara konuşlandırıldı. Bölge sakinleri Suriye bayraklarıyla kente giriş yapan birlikleri sevinç gösterileriyle karşıladı. Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören bir mütabakat imzalanmıştı.

İlişkilerinde yeni dönem, kapsamlı ortaklık. Suriye ve Danimarka siyasi, ekonomik, insani ve güvenlik alanlarını kapsayan kapsamlı ortaklık kurulması konusunda anlaştı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen 14 yıl aradan sonra Şam'daki Büyükelçiliği

Suriye'de iki gaz kuyusu yeniden üretimde. Suriye Petrol Şirketi Deir ez-Zor'un doğusundaki Koniko gaz sahasında bulunan iki gaz kuyusunu yeniden faaliyete geçirdi. Kuyuların günlük toplam üretim kapasitesinin 1,5 milyon metreküp olduğu bildirildi. Şirket üretilen gazın elektrik üretim santrallerini desteklemek üzere güney bölgesine sevk edileceğini açıkladı. Çalışmaların Suriye'nin enerji sistemini güçlendirme ve hasarlı kuyuları yeniden üretime kazandırma planı kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Patlama İdlib'in doğusundaki Binnis'te meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yaşanan patlamaların ardından çevredeki iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Suriye makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine yönelik saldırıların tamamlandığını duyurdu. CENTCOM saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme ve iletişim tesislerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerika Birleşik Devletleri askeri personelinin görev yaptığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki Amerikan personeline yönelik saldırı girişimleri nedeniyle başlatıldığını açıklamıştı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi şu anda dinleyicilerimizin üzerine olsun. Çok özel bir gündeyiz. Bugün çok kıymetli bir günde yine çok kıymetli değerli hocamız Mehmet Sıla ile birlikteyiz. Yine ufkumuzu açan bir sohbet, bir program olacak inşallah. Selahaddin'in varisi kim sorusunu ilk programdan beri soruyoruz ve hocamla bunun cevabını aramıyoruz aslında. Selahaddin'in varisinin siz, biz hepimiz olduğunun farkındayız. Öncelikle hocama hemen hiç vakit kaybetmeden bu davetimizi kırmayıp buralara kadar gelip bizlerle bu programın yapımcılığını üstlendiği için şükranlarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun. Onca işiniz arasında bizlere bu anlamda vakit ayırdığınız için Allah sizden razı olsun. Umuyoruz inşallah yine ufuk açıcı bir sohbet olur, bir program olur. Kardeşlerimiz bundan istifade ederler. Kimler? Selahaddin'in varisleri.
1: İnşallah.
0: Bugün çok önemli bir gün olarak hemen bize hatırlattınız. Ben de sizden, hatta bana attığınız mesajla evet, hemen hatırlatmış oldum. Keşke dedim hocam bugün gelseydi.
1: Evet.
0: Ne kadar iyi olurdu diye düşündüm. O arada siz aradınız. Evet. Allah sizden razı olsun.
1: Sizden de.
0: Bugünü özel kılan nedir hocam? Oradan başlayalım.
1: Bugün tam 8 asır önce 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü Selahaddin Eyyubi kuşattı. Yani kurtarmak üzere kuşatma altına aldı. Bu bakımdan bu çok önemli.
0: Bugün tam, başlıyor
1: tam
0: değil mi?
1: Tam bugün 20 Eylül'de başladı. 2 Ekim'de Kudüs fethedildi.
0: Hmm.
1: Ancak 20 Eylül'e gelmeden evvel biliyorsunuz 4 Temmuz'da Hettin Meydan Muharebesi'yle evet, Kral Guyu ve Konrad'ı Gerard'ı esir almıştı. Ve onlarla Trablus'tan itibaren Sur, Sayda, Askalan, Gazze'ye kadar Müslümanlar Akdeniz'e çıkamıyorlardı.
0: Evet.
1: Kapalıydı. Bu kaleleri birer birer aldı. Ufuk açıldı. Ondan sonra geldi ve bugün 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü kuşattı. Bak 4 Temmuz 20 Eylül.
0: Evet.
1: Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani 1,5 ay uğraşmış.
0: Evet, evet.
1: O kalelerin temizlenmesi için.
0: Tabii çok.
1: Evet, çok
0: yani
1: önemli.
0: Günümüz açısından da aslında evet, yani iletişim çağındayız. Çok kısa bir süre olduğunu anlıyoruz aslında.
1: Evet. Burada yine çok diplomatik olaylar var.
0: Evet.
1: Ama ben bunları özet geçmek istiyorum.
0: Tabii.
1: İzin verirseniz. Kuşattı ve içeri haber gönderdi. Koşulsuz teslim olun diye. İçeriden haber geldi. Evet, teslim olacağız. Şeylerimizi de vereceğiz. Ha, önce Selahaddin Eyyubi'nin bu teslim olun çağrısına içeriden haber geldi. Teslim olmuyoruz diye.
0: Hmm.
1: Gel al yani. Gel al, teslim olmuyoruz dediler. Bunun üzerine hemen kuşatma başladı ve Müslüman askerler, Selahaddin'in ordusu ufak ufak bazı patlattıkları surlardan içeriye girmeye başladılar. Bunu tabii değişik yerlerde aynı anda başlayınca demoralize oldular. Hemen geldiler, Selahaddin dediler, dur. Durdur kuşatmayı, teslim oluyorsun. Bu sefer Selahaddin'in de insan tarafı var tabii. Ben size söylemiştim dedi. Neden teslim olmadınız? Siz nasıl burada 70 bin Müslüman, Ortodoks Hristiyan, Yahudi kesmişseniz ve ananın elinden evladını alıp önce duvara, kapılara zıba çiviyle çaktıysanız o zulmün karşılığı olarak ben de kılıçla gireceğim buraya dedi. Tekrar içeri girdiler ve döndüler bu sefer. Dediler ki Selahaddin, eğer sen 2-3 huruç hareketinden sonra da sonuç alamayınca şövalyeler aynı anında boğdu Selahaddin onları. Uzağa gidemediler. Bu sefer o halde Selahaddin dediler, bak şu anda elimizde 5000 Müslüman esir var. Önce onları öldüreceğiz. Görüyor musun şeyi? Yapar mı? Yaparlar.
0: Yaparlar, yaparlar.
1: Onları öldüreceğiz. Sonra kendi çocuk ve kadınlarımızı öldüreceğiz. Ondan sonra savaşarak alabilirsin dediler şeyi. Yani gösterdikleri vahşet olağanüstüydü. Hemen Selahaddin konuştu Kadı Fadıl ile, Şeyh-i Şuyuh Sadreddin ile görüştü. Onlar dediler ki evet, bunlar bu ihaneti, bu vahşeti, bu hunharlığı yapabilirler.
0: Yaparım.
1: Selahaddin dediler, bunu şey yap.
0: Göze alma.
1: Yani göze alma. Şu kadar erkekler, şu kadar dirhem, kadınlar şu kadar dirhem ve taşıyacaklarını kadar yükleriyle Sur şehrine doğru gitsinler dediler. bitti, ben bu konuda fazla, o zaman tamam dedi Selahattin, kapıyı açtılar ve onlar da önce 5000 Müslüman esiri aldılar, hürriyetlerine kavuşturdular. Sonra da onları çoluk çocuk

0: Aksa'nın ve Kubbetü Sahra'nın üzerlerine haç dikip oraya kilise haline getirdiklerini, onları indiriyor, hilallerini yerine yerleştiriyor. Allah bin kere razı olsun kendisinden, evet, ve onun yanında olanlardan, onu destek verenlerden. Hutbesi yapılıyor. Artık son bir şey daha var burada söyleyeceğim. Kardeşi Adil ve oğlu Ali, karşısına alıyor, diyor ki şimdi ne yapalım? Bak, İttihad-ı İslam'ı kurduk, evet, 1184'te 33 devlet bize biat etti, bize yine kendi topraklarında özgürler, bize hem lojistik destek verdiler hem asker verdiler ki İslam birliğinden sonra biz ancak Hittin ile kuşattık ve esir aldık kralı dediler. Ve bugün de Kudüs'ü elhamdülillah 88 yıllık esaretten kurtardık, hürriyetine kavuşturduk. Şimdi ne yapalım dediler. Aynen o noktaya bir daha dokunmak istiyorum. Dediler ki Haçlılar batıdan geliyor, Konya üzerinden. Konya'yı bize bağlayalım dediler. Yani Selçuklu'yu bize bağlayalım. Başka oğlu Ali dedi ki Moğollar dedi Mardin üzerinden geliyorlar dedi. Artuk oğullarını bize bağlayalım dedi. Onlara döndü, dedi ki bakın ikiniz de isabetsizsiniz. Onların yöneticileri Müslüman değil mi? Müslüman. Biz söylediğim zaman bize asker gönderdiler. Aynı acıyı, evet, aynı şecaati gösterdiler değil mi? Evet, o bitti dedi. Onlar aynen yerlerinde kalacak. Ama yine onlara söyleyin. Bundan sonra dedi لَتُفْتَحَنَّ الْكُنْسْتَنْتِنِيَّ فَلَنِيمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِيمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ dedi. Bundan sonraki hedefimiz Resulullah'ın işaret ettiği komutanı da onun çevresini de övdüğü İstanbul'u, Konstantiniyye'yi almaktır. Yani Resulullah'ın Darul Hadis mezunudur. Evet, Şam Medresesi, tabii. Şam Nuriye Medresesi biliyor bunları. Hatta bazen çocukları alıyor mesela, küçük çocukları. Alıyor onları, anasını, babasını, adını, kendi adlarını, neyi sevdiklerini soruyor. Sonra onları cennet anaların ayağı altındadır hadisini öğreterek gönderiyor. Hmm. Mümin babaya itaat, Allah'a itaattir hadisini öğreterek gönderiyor. Yani yuvayı, aile müessesesini sağlam olsun istiyor Müslüman,
1: evet,
0: aile.
1: Konuda, evet. İçtimai hayata da önem veriyor. Efendim sosyal hayata da önem veriyor. Evet. Yani bu anlamda zaten önceki programlarımızda hatırlarsa dinleyicilerimiz, sevgili kardeşlerimiz, o öyle güzel bir ortamda yetişmiş ki kendisi sosyolojiden fıkha, evet, belki sanat ilimlerinden savaş ilimlerine kadar o kadar birçok şeyi bünyesinde barındırıyor ki Selahattin, evet, Eyyubi Hazretleri ve doğal olarak sizin anlattığınız şeyler artık bu dördüncü programımız oluyor. Bize çok garip gelmiyor. Evet. Niye gelmiyor hocam? Çünkü şundan, Selahattin Eyyubi ise evet doğrudur. İmajı, anlayışı bizde oluşmuş oluyor.
0: Evet. Çok merhametli bir insan. Evet. Onu da arz edeyim.
1: Tabii ki.
0: Küfür ehli, yani Müslüman katleden dahi yalvardığı zaman, onun hanımları yalvardılar daha doğrusu. Ne olur dediler, biz gideceğimiz Normandiya'yı biz tanımıyoruz. Veya şu falanca şehri Milano'yu bilmiyoruz biz. Biz burada doğduk, burada büyüdük diyorlar. Kocalarımız esir içeride, onları da bizimle beraber izin ver, sen merhametlisin falan diye ona geldikleri zaman bazen gözyaşı döküyor ve parasını veriyor ve Adil'e verdiriyor. Onların da çıkışını sağlayıp birlikte gönderiyor. Selahattin buydu. Şimdi akabinde bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii.
0: Hemen Papa Urbanus Kudüs Müslümanların eline geçince yeniden asli sahiplerinin, bütün Avrupa yeniden dolaşmaya başlıyor. Diyor ki haydi diyor, Kudüs'ü kurtaran cennetliktir diyor. Ehli cennettir diyor. Yani bunu vurguluyor, vefat ediyor. Kendisinden sonra gelen papa o da aynı şekilde ele alıyor. Yani isimleriyle ben vakit kaybetmek istemiyorum. O da vefat ediyor. Daha sonra papa Tlemps galiba son papa var. O geliyor. O da aynı şekilde bu sefer krallara gidiyorlar. Krallar diyorlar. Bu iş gönüllülerle değil, dindarlarla değil, krallarla gidilirse olur diyorlar. Ve hakikaten Alman kralı çok disiplinli bir ordu, 100.000 kişilik orduyla yola çıkmadan evvel Selahattin'e bir mektup gönderiyor. Selahattin diyor, aldığın yerleri ver, yoksa ben geliyorum diyor. Yoksa karşındayım, geliyorum diyor. Büyük bir orduyla geliyorum. Selahattin devlet

0: protokolünü, devlet terbiyesini bilen bir adam. Aynı şekilde ona mektup yazıyor. Elçi geliyor çünkü. Elçiye veriyor mektubu. Kral diyor, buradaki kiliseler diyor, bütün sizler dahil hepsini açıktır. İbadetlerinizi yapabilirsiniz. Buraya gelebilirsiniz. Elimdeki esirleri de sana verebilirim diyor. Ama diyor, Kudüs istiyorsan ve gelmeye kararlıysan meydanlarda, dağlarda, sahillerde seni bekliyorum diyor.
1: Önce o cesaret örneğinde gösteriyor tabii. Önce diplomasi.
0: Tabii.
1: Sonrasında.
0: Kılıç Aslan muayyen yerlerde bilmediklerde vuruyor. Biraz zayıflatıyor onu. Ve yavaş hareket eden lojistik var arkada mesela. Arabalar var. Gıda arabaları var. Bilmem böyle
1: teçhizat
0: malzemeler var. Teçhizat var. O ta geride gidince güm diye oraya giriyor. Onları ortadan kaldırıyor, dağıtıyor. Sonra geliyor Konya'ya. Konya'ya gelince Kılıç Aslan ordusuyla dağlara çekiliyor ve onu takip ediyor. İkinci Kılıç Aslan'a haber gönderiyor. Diyor ki bak, ben senin memleketinde kalıcı değilim diyor. Buradan sadece güzergah olduğu için geçiyorum diyor. Ben buradan diyor Konya'dan işte alacaklarım var, yiyecek, gıdamı da alacağım. Dinleneceğim, Meram'da dinleneceğim ve gideceğim diyor. Selahattin de ikinci Kılıç Aslan da diyor ki benim muradım da diyor seni Kudüs'e göndermemek diyor. Bu önemli bu.
1: Evet, çok önemli.
0: Onun için yine yola çıkıyorlar. Yine uygun yerlerde vuruyor, geçiyor Kılıç Aslan. Yine bir kasta yüzlerce, binlerce askerini telef ediyor, perişan ediyor. Geçiyor ama onlar da dağda yörüklerin sürülerine el koyuyorlar. Yakaladıklarını, çadırlarını yakıyorlar. Yörük çadırlarını yakıyorlar. Yani önlerinde ne varsa onları. Bu arada Klikya'da, yani Adana, Çukurova'da Ermeniler var. Ermeniler çok yardım ediyorlar bunlara. Yani yardım sıkıysa etmesin, bir de o var ha. Bir de zor tarafı var yani. Yani edersen et, Hristiyansın, mezhebin farklı ama mühim değil. Bana yardım edeceksin ediyor. Tam ilahi kader tecelli ediyor. Tam da Selahaddin'in bütün İslam ülkelerine haber gönderiyor. Gelin diyor, bak düşmanlarımız karşımızda. Tıpkı Ali İzzet Begoviç'in dediği gibi. Bütün düşmanlarımız karşımızda. Dostlarımız neredesiniz?
1: Öyle.
0: Müslümanlar neredesiniz? Endülüs'e bile haber gönderiyor Selahaddin. Diyor yardım edin buraya. Endülüs'ün durumu iyi değil. Ama onlar da mektupla hediyeler gönderiyorlar. Gelemeyiz. Bizim durumumuz uygun değil diyorlar. Tam şeyden geçerken Göksu ırmağından, yani Silifke çayından geçerken ağır zırhı ve kadanı atıyla suya girer girmez bir anda alabora oluyor ve çok iyi yüzme bilenler peşine gidiyorlar ama tutup çıkarttıkları zaman bakıyorlar ki Frederick Barbarossa boğulmuş, ölmüş. Alıyorlar cesedini, kenara çıkartıyorlar. Arkadan gelen birlikler bakıyorlar ki kral
1: öldü.
0: Ölmüş, boğulmuş. Burada bir diyorlar uğursuzluk var. Ordunun büyük bir kısmı devam etmiyor. Silifke çayından itibaren geri dönüyor.
1: Moral olarak çöküyorlar.
0: Müthiş bir şey.
1: Evet, evet. Allah'ın merhameti yani, yardımı ya. Gerçekten.
0: Ancak 5000 kişilik bir şövalye ordusu, ki oğlu da yine Frederick Schwaben oğlu.
1: Evet.
0: Frederick Barbarossa, Frederick Schwaben oğlu devam ediyor. Yola devam ediyor ve gemiyle Beyrut'a geçiyor. Beyrut tarafına gemiyle geçiyor. Yani karadan da gitmiyor. 5000 kişilik ordu ile gidiyor. Gerisi geri dönüyor. Bak 100 binlik orduyla çıkan, Allah'a şükürler olsun, Selahaddin rahatlıyor, nefes alıyor. Ama bu arada İngiltere kralı aslan yürekli Richard, diyorlar kendisine aslan yürekli diyorlar İngiltere'de. Bir de Philip August Fransa kralı. İki kraliyet ordusu deniz yoluyla geliyorlar ki geldikleri zaman Sur şehrine, Akka'ya deniz görünmüyor. Yani atlarıyla, erzaklarıyla, askerleriyle gelmiş ki, yani bu yazanlar bunu söylerler. Deniz, neredeyse deniz görünmeyecek kadar şey vardı, gemi vardı, filika vardı,
1: evet, evet.
0: Kadırga vardı diye. Ancak Frederick Richard, Aslan Richard, karaya çıkmadan evvel önce gidiyor, Venediklilerden Kıbrıs'ı alıyor. Kıbrıs tramplen. Şu anda evet. Bile Kıbrıs'ta iki tane
1: hala, evet.
0: Üstleri var. Alıyor, ondan sonra geçiyor. Ve Frederick Philip August'le buluşuyorlar. Ve sahil savaşları başlıyor. Akka'yı kuşatıyorlar. İlk

0: kuşatıyorlar. Hmm. Akka kuşatması. Bir iki küçük meydan muharebesi ve Akka'yı kuşatıyorlar. Akka kuşatmasında bir olay var. Bunu söylemek lazım. Denizden kuşatıyorlar. Bitmedi. Karadan da derin hendek kazıyorlar. Kuşatıyorlar. İki taraftan kuşatıyorlar. Selahaddin kuşatılanları kuşatıyor. Yani denizden kuşatma var, karadan da kuşatma var. Karadan kuşatanları kuşatıyor. Ama artık o kadar çok geliyor ki Sur şehrine sığmıyorlar. Çok sayıda geliyorlar. Selahaddin dağa çekilmek zorunda kalıyor. Ama kalede Müslümanlar var. Komutan var, komutanlar var. Onlar çarpışmaya devam ediyor. Onlara da yardım yapılan bir girişimde içeri giriyorlar. Yardım ediyorlar. Ama onlar bırakmıyorlar. Arkası geliyor çünkü. Devamlı evet, olarak geliyorlar. Bu arada bir olay var, onu söyleyeyim. Orayı kaybediyoruz. Akka'yı alıyorlar. Fakat Selahaddin hastalığı nüksediyor. Hastalığı derken malaryayı kastediyorum. Sıtmaydı Selahaddin. Ve sıtmadan vefat etti. Tam orada savaşın orta yerinde bir savaş kızgın şekilde devam ederken Şam'dan biri gel. Şam 3 menzil mesafede. Yani 20-40-60 bulunduğu yer. Savaşın yapıldığı yer. Çok yakın, Kudüs'le Şam birbirine yakın biliyorsunuz. Evet, zamanda. Şimdi haber diyorlar ki, sultanım diyorlar Şam'dan, hanım eşiniz İsmedüddin Emine Ünver Hatun'dan bir ulak geldi diyorlar. Haberci geldi. Gelsin diyor. Böyle durup bakıyor. Savaş devam ediyor çünkü. Geliyor, söyle ne var diyor. Hiç bakın, sultanım diyor, eşiniz, hanımınız İsmedüddin Emine Ünver'den bir acı haber getirdim. Oğlunuz İsmail vefat etti diyor.
1: Allahu Ekber.
0: Yani evladı hemen epati yapmak lazım burada. Evladını kaybetmiş bir anne gidip onu teskin etsin, acısına ortak olsun. Kendisi o anda o acıyı yaşıyor zaten.
1: Evet.
0: Duruyor böyle. Herhalde Fatih'e okuyor. Yani İbnül Esir'dir onun vakanüvisi, söylemiştim. Evet. Böyle dayanamıyor böyle. Böyle atıyla kavis çiziyor falan. O adam duruyor. Hep bakıyorlar şeye, Selahaddin'e. Selahaddin her askeri birer oğlu İsmail gibi düşünüyor. Selahaddin. Bakıyor en sıcak yerine, atını bir topukluyor ve hiç kimseye bir şey demeden sanki oğlu İsmail'e kavuşmak ister gibi. Savaşın en kızgın yerine hızla gidiyor böyle, elinde kılıç. Murat Han var, onun şeyi, koruyucusu, muhafızı, deli gibi fedailerle birlikte peşinden aynı süratte gidiyor. Şehitler vererek Selahaddin'i alıp tekrar yerine getiriyor. Evet, bu müthiş bir olaydır.
1: Gerçekten ben yani, de yani ne söyleyeceğimi bilemedim. Yani, ben bunu, siz anlatırken gözleriniz doldu.
0: Ben duygulanıyorum.
1: Benim de gözlerim doldu. Yani gerçekten Selahaddinler kolay yetişmiyor derken boşa konuşmuyor demek ki. Tabii, büyüklerimiz. Tabii. Selahaddin olmak için de yani bu acılara katlanarak büyümek gerekiyor, evet, demek. Evet. Bu acılarla insanlar pekişiyor.
0: Tabii, tabii.
1: Bu arada dinleyicilerimiz şeyi unutmasınlar. Bu çerçeveyi çizelim bence. Hasan Yürekli Richard'la, evet, Richard'la o ismiydi. Diğer komutanın ismi.
0: Philip Auguste.
1: Auguste.
0: Evet.
1: Onun öncesinde şey var.
0: Frederick Barbaros.
1: Bu şu anlama geliyor değil mi? Yani Kudüs'ün tekrar alınması için neredeyse
0: bütün Avrupa. Aynen.
1: Yani şey değil bu. Alman. İşte sadece Almanlardan oluşmuyor. Avrupa'nın Macarından bilmem işte Venediklisine kadar her yerinden.
0: Normanlar. Bak, Normanlar.
1: Evet.
0: Demek İtalyan şehir devletleridir. Yani Milano, Venedik,
1: tabii,
0: Ceneviz, bunların hepsi o Norman diyoruz bunlara. Çok zengin dükler, kontesler.
1: Evet, evet.
0: Onlar geliyor.
1: Ne kadar büyük bir ordu olduğunu çok, insanlar kafasında tahayyül etsinler şöyle.
0: Aynen, aynen.
1: Avrupa'nın tamamı,
0: evet,
1: Selahaddin Eyyubi'den Kudüs'ü, evet, almak için harekete geçiyor ve ilk durakları Akka değil ama Akka'yı ilk etapta alıyorlar.
0: Alıyorlar ama
1: alıyorlar.
0: Onlar da çok ceset veriyorlar.
1: Evet.
0: Biz şehit veriyoruz. Tam şey alınmak üzere şey, tamam diyorlar, gel şey yapalım, ne istiyorsun? Bize diyorlar kutsal haçı gönder. Kutsal haçı gönder. Aldığın esirleri gönder. Şu kadar da para gönder. Biz o zaman bunları verelim diyorlar. Yemin edin diyor. Yani bunu yeminle söyleyin. Çünkü güvenilmez münafıklara. Düşmana güvenilmez. Hakikaten güvenilmediklerini birçok yerde,
1: evet,
0: gösteriyorlar. Burada da onu görüyoruz. Gönderiyor bir kısmını.

0: Ondan sonra bekliyor gelsin diye. Bir anda karar veriyorlar, bize doğru hücuma geçiyorlar. Meğer bu bir ay boyunca barış görüşmelerini konuşurken içerideki esirleri önce kadın ve kadınların çocukların önünde babalarını öldürüyorlarmış. Hmm. İçeride katliam var. Akka Kalesi'nin içinde.
1: Evet.
0: Katliam var. Ondan sonra da kadınları ve çocukları öldürmüşler. Hmm. Onlar o sırada onu yapıyorlarmış.
1: Zaten vermiş. Zaten verilecek bir şey kalmamış evet, bu evet. anlamda. Evet.
0: O zaman saldırıyorlar. Ve tekrar sıkışıyorlar bu sefer. Yani tekrar Sura ve Akka'ya sıkışıyorlar. Selahattin peşini bırakmıyor. En son şunu söyleyeyim. Hasta oluyor ikisi de. İkisi de hasta. Çünkü Orta Doğu'nun subtropikal iklim onlara göre değil. Hasta olunca şey istiyorlar. İlaç ve doktor istiyorlar. Kar istiyorlar, soğuk şeyler istiyorlar. Kalkıyor Hermon Dağı'ndan eritilmiş karla hazırlanmış soğuk suyu, salatalıkları, meyveleri alıyor, onlara gönderiyor. Yani hasta oldukları zaman gönderiyor. Sonra karar veriyorlar. Geliş sebepleri şey ya, Frederick Barbaro Philip August diyor ki seninle bir görüşelim diyor, konuşalım diyor. O da diyor siz buraya Kudüs'ü almaya geldiniz. Bizi öldürmeye geldiniz. Önce diyor bu niyetinizden vazgeçtiğinizi söyleyin veya çıkın meydana çarpışalım. Ondan sonra diyor bunu şey yapabiliriz. Seninle konuşabilirim diyor. Siz diyorlar buraya bizim üzerimize savaşa geldiniz. Ben sohbet mi istiyorsun benimle? Yok diyor, bunu yapmıyorum. Evet. Yani çarpışmaya geldik. Ondan sonra geldiniz. Ondan sonra sizinle görüşebilirim diyor. Bir de görüşemiyorlar. Bu arada şey istiyor, aslan yürekli Richard görüşmek istiyor, ona da aynı cevabı veriyor.
1: Akka ile Kudüs arası nasıl hocam, ne kadar
0: yakın,
1: mesafe
0: yakın, ne
1: kadar yakın?
0: Yakın. Yine dedim ya az önce 3 menzil, yani 60 kilometre.
1: Ha çok değil evet.
0: Mesela
1: biz, Kudüs'e gelmişler, yaklaşmışlar.
0: Biz Tel Aviv'e yani Yafa'ya iniyoruz, 40 kilometre Kudüs şerif.
1: Evet.
0: Görüyor
1: evet,
0: musun?
1: Evet.
0: Yani sahile çok yakın. Ondan sonra bir ara şeyin üzerine yürüyorlar. Şeyin üzerine kuşatmaya niyetleniyorlar. Yaklaşıyorlar Kudüs'e. Selahattin tertibatını alıyor. Bölgenin kartograflarını çağırıyor. Bana Kudüs'ü anlatın diyor Richard. Kudüs'ü çiziyorlar. Diyorlar ki bu şuradan eğer bir saldırsak Selahattin bu savaş kurdu Selahattin. Hayattayken biz burayı alamayız diyorlar. Hettin tepeleri var, buradan karşımıza çıkar. İşte güneyden saldırsak bu başımıza gelir. Kuzeyden böyle mümkün değil diyorlar. O zaman diyorlar konuşalım da diyorlar. Ama tam bu konuşurken Philip August hiçbir şey hastalandığı için hiç kimseye bir şey demeden gemileriyle birden şeyi terk ediyor. Akka önlerine çekip gidiyor Fransa'ya. O onu itham ediyor. Korkak, alçak diyor. Beni bıraktı gitti diyor. Yalnız kaldım. Ben de hastayım zaten. Selahattin anlaşma yapalım diyor. Yani şerefli bir anlaşmayla döneyim bari. Çünkü Londra'da da diyor taht kavgası başladı diyor.
1: Öyle evet.
0: Bu da başlamış. Ondan sonra ne teklifi ne diyor? Tabii burada da diplomat kardeşi Adil. Selahattin'in kardeşi Adil. Adil'e diyor ki kız kardeşim Elizabeth'le sen evlen. Sana onu vereyim. Kudüs'te bir statü hazırlayın, rahatlıkla gelip bize şey yapalım. Yani Hristiyanlar, İngiliz, Fransız, neyse Alman gelip ziyaret etsinler burayı.
1: Evet.
0: Sen de evlen kız kardeşimle diyor. Bunu gelip şeye söylediği zaman ilk defa Selahattin gülüyor. İlk defa gülüyor. Ona söyleyin diyor. Anlıyor gene şey olduğunu, bir çaresizliğini anlıyor. Diyor ki hiç buna gerek yok. Bütün Hristiyanlar gelip burayı şey yapabilirler. Ama diyor sen istediğin zamandan meydana çıkabilirsin diyor. Sana meydanlar açıktır diyor. Yani üstüne gidiyor. Hmm. El harbi hud'atun vardır hadis-i şerif. Savaş hiledir.
1: Evet, evet.
0: Yani o da nerede hangi hareketi hangi sözü söyleyeceğini bilen adam. O zaman sözdeki anlaşma yapılmış oluyor. Ve kalkıyor. Hiç adam yok etrafında artık. 120 Türkopol ile bir gemiye biniyor. Kendi gemisiyle Akdeniz'e açılıp gidiyor. Türkopol demek Müslüman olmayan Türk demektir. Paralı asker demektir. Onlar da var o zaman. Türkopoller var. Şeyhul Cebel Sinan var. Yani Haşhaşilerin hala devamı var. Yani yalnız bugün FETÖ değil Haşhaşiler. Bunlar onlardan örnek evet, almışlar evet, adeta.
1: Evet, evet.
0: Haşhaşiler Hama'da bir kalede Şeyhul Cebel dağların şeyi Sinan diye geçer. onlarla da bir olayı var Selahattin'in. İki suikastları var. İkisinden de kurtuluyorlar. Sonra mecbur ve mahkum oluyorlar Selahattin'e. Hiç kıllarını kıpırdatmıyorlar. Selahattin ne dediyse onu yapıyorlar. Önce iki tane şey gönderin. Haşhaşin, Fedayin. Konrad'la şeyi, Kral Konrad'la şeyi öldürsün diyor. Değişik yerlerde. Richard'ı öldürsün. Kral Konrad'ı öldürüyor. Zaten öldüren kaçmıyor. Öldürmeyi bekliyor. Cennete gidecek o Şeyhül Cebel. Haşhaşi. Ve kainatın imamına iman edenler için, zavallılar için söylüyorum. Evet. Konrad öldürülüyor. Kıl payı kurtuluyor. Ve iyice gözü yiyiliyor bölgeden. O zaman 120 Türkopol alıyor, paralı asker. Gemiye biniyor ve açılıyor şeye. Adriyatik'e yaklaşırken bir fırtınadan gemi batıyor. Zar zor ulaşabiliyor Londra'ya. O da isyan edenlerle karşı savaşırken öldürülüyor. Bu da onun akıbeti efendim.
1: Evet evet yani.
0: Sonra
1: Allah'ın rahmeti aslında bu da evet, bir açıdan baktığımızda evet. Demek ki hak bir dava güdülmediği zaman da insanların başına
0: akıbeti var.
1: Evet yani evet. İyi şeyler gelmiyor.
0: Gelmiyor.
1: Çok kötü bir hayat ve kötü bir sonla.
0: Aynen öyle.
1: Çok güzel anlattınız gerçekten.
0: Bir de 93 yani 1193 vefat senesidir. 4 Mart'ta vefat etti Selahattin.
1: Evet.
0: Mart ayında Şeddadilerden bir arkadaşı var, ilim adamı. Ondan sonra Kadı Fadıl var etrafında. Yüksek ateşle yatıyor Şam'da. Evinde yatıyor yüksek ateşle. Arada bir kendinden geçiyor. Anlıyor ki Allah'a yaklaşmanın vakti geldi. Diyor ki bana Esediler ordusunun bayraktarını gönderin, alemdarını gönderin. Uzun boylu bir genç geliyor. Al diyor mızrağı eline. Çıkarın diyor sandıktaki o kefenimi çıkarın diyor. Bu kefenimi mızrağın ucuna bağlatıyor. Ondan sonra Şam'ın ta periferinden başlayarak ortaya kadar bağırarak bir şey söyleyerek geliyor. Bu da onun son özel vasiyetidir adeta Selahattin'in. Elinde mızrak diyor ki ey Müslümanlar, ey insanlar, ya Yuhannes diyor. Hristiyan mahalleleri de var orada. Yahudiler de var. Orada herkes güven içinde yaşıyor. Ey insanlar, ey Müslümanlar, bakın Yemen'in, Kuzey Afrika'nın, işte Güney Anadolu'nun, Kudüs'ün, Cezire'nin Fatih'i Sultan Selahaddin bu dünyadan sadece bunu götürüyor diyor. Kefenini gösterir. Yani dünyaya meyletmeyin, hübbü dünya ile yaşamayın, emri bil maruf ve nahi enil münker prensipleriniz olsun. Yani doğruyu tatbik edin, emredin, kötülüğü nehyedin, yasaklayın ve dost doğru irfan üzere yaşayın diye ümmeti Muhammed'e bunu bu olayı numunelik olarak yapıyor. Bak bir uzun boylu bir adam elinde bir kefen, şehri dolaşıyor, bağıra bağıra dolaşıyor, etrafında insanlar yığıla yığıla dolaşıyor. Sonra geliyor, şu anda Suk-ı Hamidiye'nin yanında Şam kalesi var zaten. Onun içinde Mescid-i Ebevi'nin dışında 20 metre dışında Selahattin Eyyubi'nin mezarı var efendim. Şam'da Selahattin, evet, mezarı. Yanında 1. Cihan Savaşı'nda şehit düşen 3 pilotumuz var. Yanında yatıyor. Ve 200 metre içeride de Selahattin'i İslam tarihine yıldız olarak, İslam'ın yıldızı olarak kazandıran Nurettin Mahmud Zengi var. 200 metre içeride. Suk-ı Hamidiye'den, Suk-ı Hamidiye Çarşısı demek. Selahattin Şam'daki vatandaşını düşünüyor.
1: Evet.
0: Ticari yerini düşünüyor. Kudüs'e bir çarşı yaptırıyor. Kattanin Çarşısı. Kattanin. Kudüs'teki insanları düşünüyor. Yani Yahudi'yi, Müslüman'ı, Hristiyan düşünüyor. Çarşılar, pazarlar kuruyor. Osmanlı medeniyeti dünyanın çok az gördüğü bir uygarlıktır. Ve bizim iftiharımızdır.
1: Aslında Osmanlı medeniyeti de işte Selahattin Eyyubi gibi büyük zatlar, yine işte Osman Bey öncesi yaşanan ya, o medeniyete geçiş sürecinde hepsini toplama aslında.
0: Doğru.
1: Bu kahramanlıkların, bu güzelliklerin toplamı. Bir de şeyi söylediniz ya, o çok önemli. Aklıma şu konu geldi. Selahattin Eyyubi Hazretleri yaşarken çocukluğundan gençliğine, işte savaşçı kalitesinden insan kalitesine, merhametine, ne bileyim insanlara karşı davranışına kadar her haliyle örnek olan bir zat, evet, adeta ölürken de örnek oluyor.
0: Aynen. Aynen.
1: Az önce anlattığınız o mızrak olayında ya, ölürken de örnek oluyor.
0: Kefeni mızrağın ucunda, evet, evet, dünyaya aldanmayın diyor. Ben bunu getiriyorum. Bak bütün bu ülkelerin sahibi vefatiyim ama buradan bunu getiriyorum diyor.
1: Evet.
0: Vefat haberini bütün millet toplanmış böyle. Vefat ettiğini görüyorlar. Murat Han çıkar, onun muhafızı. Murat Han. Yani yine Oğuzların, Oğuz okçularının şeyi, yöneticisi, komutanı çıkıyor, elinde Selahattin'in kılıcı. Ey ümmeti Muhammed diyor. Selahattin'in size size kalan tek mirası bu diyor. Yani size kalan tek mirası. Miras denir değil mi efendim?
1: Evet, tabii tabii, elbette.
0: Yani ondan mal mülk yok.
1: Evet evet, hiçbir şey kalmış.
0: Mal mülk, hiçbir şey yok.
1: Yani işte örneklik budur ya. Evet. Örneklik budur yani. Evet, biz bile yani şu anda bakıyoruz, küçük hesapların peşindeyiz belki. Hani çok şey değil tabii. Kötü şeyler değil ama evlatlarımıza bir ev bırakalım, bir şey bırakalım falan diye uğraşıyoruz ya. Yani.
0: Evet.
1: Yani bakıyorsunuz o bile yok yani. Yok, o bile doğru, önemli değil.
0: Doğru.
1: Onlar için Allah'ın rızasını kazanmak ve gelecek kuşakları da, o çok önemli, böyle bir mefkureyle donatmak. Böyle bir ülküyle büyütmek.
0: Ya.
1: Çünkü eğer bu ülkü kaybolursa, bu mefkure kaybolursa maalesef yine aynı o hubbül dünya dediniz ya,
0: ya.
1: O derde düşersek maalesef Selahattin öncesi hallere veya İslam öncesi hallere tekrar düşeceğiz anlamına, evet, gelir. Çok güzel özetlediniz.
0: Evet, devam edelim. Tabii ki, tabii ki. Kendisi bitti Selahattin inşallah. Onun rahmet olsun.
1: Bitmez ona. İnşallah.
0: Bitmez, bitmiyor zaten.
1: Tabii bitmeyecek.
0: 9 asırdır biz Selahattin de Selahattin. Gazzeli kadından öğreniyoruz.
1: Tabii tabii.
0: Torunları, eşi.
1: Hocam şöyle diyebilir miyiz? Selahattin niye bitmeyecek biliyor musunuz?
0: Evet.
1: İlla biyolojik anlamda söylemiyorum. Lütfen öyle düşünmesinler. Onun torunu olan Osman.
0: Evet.
1: Onun torunu olan Tarık bin Ziyad.
0: Evet, bravo.
1: Onun torunu olan Mehmet Akif.
0: Bravo.
1: Bitmeyecek bu.
0: Bitmeyecek.
1: O yüzden biz anlatmaya devam edeceğiz.
0: Evet.
1: Programımızın Selahattin'in varisi olarak isimlendirdiysek, evet, devam edeceğiz. Belki bundan sonraki programda Endülüs'ü konuşacağız. Tarık bin Ziyad'lara gireceğiz inşallah.
0: Ben şunu söylemek istiyorum, izin verirsen son olsun bu da.
1: Tabii ki.
0: Kendisinden 3 asır sonra gelen bir Osman Gazi var.
1: Evet.
0: Osman Gazi. Tabii bu bir öğretmenle Edeb Ali yetiştiriyor onu. Görüyor musun? Bunun da öğretmenleri var. Onun Orhan'a vasiyeti var. Tıpkı Selahattin'in oğlu Ali'ye yaptığı vasiyet gibi. Oğlum diyor, sakın birilerini öldürerek eteğini kanla kirletme. Kimseye de kin tutma. Çünkü kin ile din aynı yürekte barınmaz diyor Selahattin.
1: Evet.
0: Çok güzel. Şimdi gelelim Osman Gazi'nin son sözüyle bitirmiş olalım.
1: Tabii.
0: Ve bir başlangıç olsun inşallah. Osman Gazi diyor ki oğlu Orhan'a, yani Alper'e, yani Mehmet'e, yani kardeşime, diyor ki maksudumuz dini hudadır bizim. Menzilimiz rih-i hudadır bizim. Yoksa kuru mihnet-i kavga değil, şah-ı cihan olmağı dava değil. Hepsinin,
1: evet,
0: ruhu için El-Fatiha.
1: Evet, El-Fatiha diyelim biz de. Allah razı olsun. Hocama tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Haftaya aynı saatte Selahattin'in Varisi isimli programımızda tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz değerli dostlarımız, değerli dinleyicilerimiz.
0: Allah'a emanet olun.

0: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil kardeşim. Bu çağrısı.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüştü. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Rusya ilişkileri ve enerji işbirliği ele alındı. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde artık tamamlanma aşamasına gelindiğini belirterek santralin açılışıyla birlikte yeni nükleer santraller için de adımlar atılacağını söyledi. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki ilişkilerin her alanda ileri düzeyde olduğunu ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

YPG'nin kendini feshetmesi açıklamasından sonra Haseki'ye takviye birlik gönderdi. Suriye hükümeti terör örgütü YPG'nin kendini feshettiğini açıklamasının ardından Haseki'ye takviye güvenlik güçleri gönderdi. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleri onlarca araçtan oluşan konvoyla kente giriş yaptı. Takviye güçler güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli noktalara konuşlandırıldı. Bölge sakinleri Suriye bayraklarıyla kente giriş yapan birlikleri sevinç gösterdi.

ilişkilerinde yeni dönem, kapsamlı ortaklık. Suriye ve Danimarka siyasi, ekonomik, insani ve güvenlik alanlarını kapsayan kapsamlı ortaklık kurulması konusunda anlaştı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen 14 yıl aradan sonra Şam'daki Büyükelçiliğin yeniden açılışı için Suriye'yi ziyaret etti. Görüşmelerde ortaklık anlaşma hazırlanması, yatırım, tarım ve yeniden imar alanlarında işbirliği ele alındı. Şam ile Kopenhag arasındaki doğrudan uçuşların 21 Eylül'de başlaması planlanıyor. Rasmussen, Danimarka'nın bu yıl Suriye'ye yaklaşık 76 milyon dolarlık destek sağlayacağını ve gelecek yıl desteğin artırılacağını açıkladı.

Sivil Havacılık İşbirliği masaya yatırıldı. Suriye ve Avrupa Birliği sivil havacılık alanında işbirliğinin geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda havacılık sektörünün desteklenmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı. Görüşme Avrupalı Havayolu Şirketi'nin Suriye havalimanlarına yeniden dönmeye başladığı bir dönemde gerçekleştirildi. Almanya'nın Köln kentinden kalkan Liv Aviation'a ait uçak da Deirizor Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Bu sefer havalimanına Avrupalı bir şirket tarafından düzenlenen ilk tarifeli uçuş oldu.

Suriye'de iki gaz kuyusu yeniden üretimde. Suriye Petrol Şirketi Deir ez-Zor'un doğusundaki Koniko gaz sahasında bulunan iki gaz kuyusunu yeniden faaliyete geçirdi. Kuyuların günlük toplam üretim kapasitesinin 1,5 milyon metreküp olduğu bildirildi. Şirket üretilen gazın elektrik üretim santrallerini desteklemek üzere güney bölgesine sevk edileceğini açıkladı. Çalışmaların Suriye'nin enerji sistemini güçlendirme ve hasarlı kuyuları yeniden üretime kazandırma planı kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Kandilli Pilin'de mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Patlama İdlib'in doğusundaki Binnis'te meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yaşanan patlamaların ardından çevredeki iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Suriye makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da devrim muhafızları ordusu

duyurdu. CENTCOM saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme ve iletişim tesislerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerika Birleşik Devletleri askeri personelinin görev yaptığı belirtildi. Amerika

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: olacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim.
1: ...97.8 MHz...

Babur Avrupa şampiyonu. Milli sporcumuz Tuğba Buğur U23 Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca solo kadınlar kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Evet'e 15 yaşındaki milli santranç sporcumuz Yağız Kaner doğmuş. 2716 elo puanıyla Dünya Gençler sıralamasında 1 numaraya yükseldi. Genç sporcumuz bu başarısıyla Türk santrancında önemli bir gurur yaşattı.

Genç milli atıcılardan Avrupa şampiyonluğu. U23 Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcılarımız Simal Yılmaz ve Fahrettin Caner 10 metre havalı tabanca karışık takım disiplininde altın madalya kazandı.

Genç milli atıcılardan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya. U23 Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcularımız Hatice Yel, Elif Berfin ve Elif Eda Çınar'dan oluşan takım 10 metre havalı tüfek disiplininde bronz madalya kazandı.

Bir Tartan Dünya İkinciliği. Gençler Dünya Serbest Uçuş Hava Modenciliği Şampiyonası'nda milli sporcu İdil Ceylin Yırtar F1A kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Don Judo milli takımımızdan 7 madalya. Özel sporcular Don Judo milli takımımız İsveç'teki dünya şampiyonasında büyük başarı elde etti.

takımımızdan 10 madalyalık başarı. 2026 Akdeniz Oyunları kapsamında düzenlenen King Box organizasyonunda milli takımımız 10 madalya kazandı. Ay yıldızlı sporcularımız 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile önemli bir başarıya imza attı.

başarısı. İtalya'da düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda Gazi Üniversitesi sporcuları Batman... ...97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin... ...348-813-58-72 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

yasya ağladım. Bu gece senin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüştü. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Rusya ilişkileri ve enerji işbirliği ele alındı. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde artık tamamlandı. Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

YPG'nin kendini feshetmesi açıklamasından sonra Haseki'ye takviye birlik gönderdi. Suriye hükümeti terör örgütü YPG'nin kendini feshettiğini açıklamasını dandırıldı. Bölge sakinleri Suriye bayraklarıyla kente giriş yapan birlikleri sevinç gösterileriyle karşıladı. Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören bir mütabakat imzalanmıştı.

İlişkilerinde yeni dönem, kapsamlı ortaklık. Suriye ve Danimarka siyasi, ekonomik, insani ve güvenlik alanlarını kapsayan kapsamlı ortaklık kurulması konusunda anlaştı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen 14 yıl aradan sonra Şam'daki Büyükelçiliğin yeniden açılışı için Suriye'yi ziyaret etti. Görüşmelerde ortaklık anlaşma hazırlanması, yatırım, tarım ve yeniden imar alanlarında işbirliği ele alındı. Şam ile Kopenhag arasındaki doğrudan uçuşların 21 Eylül'de başlaması planlanıyor. Rasmussen, Danimarka'nın bu yıl Suriye'ye

Sivil Havacılık İşbirliği masaya yatırıldı. Suriye ve Avrupa Birliği sivil havacılık alanında işbirliğinin geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda havacılık sektörünün desteklenmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı. Görüşme Avrupalı Havayolu Şirketi'nin Suriye havalimanlarına yeniden dönmeye başladığı bir dönemde gerçekleştirildi. Almanya'nın Köln kentinden kalkan Liv Aviation'a ait uçak da Deirizor Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Bu sefer havalimanına Avrupalı bir şirket tarafından düzenlenen ilk tarifeli uçuş oldu.

Suriye'de iki gaz kuyusu yeniden üretimde. Suriye Petrol Şirketi Deir ez-Zor'un doğusundaki Koniko gaz sahasında bulunan iki gaz kuyusunu yeniden faaliyete geçirdi. Kuyuların günlük toplam üretim kapasitesinin 1,5 milyon metreküp olduğu bildirildi. Şirket üretilen gazın elektrik üretim santrallerini desteklemek üzere güney bölgesine sevk edileceğini açıkladı. Çalışmaların Suriye'nin enerji sistemini güçlendirme ve hasarlı kuyuları yeniden üretime kazandırma planı kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Patlama İdlib'in doğusundaki Binnis'te meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yaşanan patlamaların ardından çevredeki iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Suriye makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine yönelik saldırıların tamamlandığını duyurdu. CENTCOM saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme ve iletişim tesislerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerika Birleşik Devletleri askeri personelinin görev yaptığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki Amerikan personeline yönelik saldırı girişimleri nedeniyle başlatıldığını açıklamıştı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtefem.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Semiramis Pekkan'ın seslendirdiği Ya O Ya Ben şarkı.

97.8 MHz Yurtefem'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Kamuran Akkor'un seslendirdiği

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Başkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüştü. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Rusya ilişkileri ve enerji işbirliği ele alındı. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde artık tamamlanma aşamasına gelindiğini belirterek santralin açılışıyla birlikte yeni nükleer santraller içinde adımlar atılacağını söyledi. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki ilişkilerin her alanda ileri düzeyde olduğunu ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

YPG'nin kendini feshetmesi açıklamasından sonra Haseki'ye takviye birlik gönderdi. Suriye hükümeti terör örgütü YPG'nin kendini feshettiğini açıklamasının ardından Haseki'ye takviye güvenlik güçleri gönderdi. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleri onlarca araçtan oluşan konvoyla kente giriş yaptı. Takviye güçler güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli noktalara konuşlandırıldı. Bölge sakinleri Suriye bayraklarıyla kente giriş yapan birlikleri sevinç gösterileriyle karşıladı. Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören bir mütabakat imzalanmıştı.

kurulması konusunda anlaştı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen 14 yıl aradan sonra Şam'daki Büyükelçiliğin yeniden açılışı için Suriye'yi ziyaret etti. Görüşmelerde ortaklık anlaşma hazırlanması, yatırım, tarım ve yeniden imar alanlarında işbirliği ele alındı. Şam ile Kopenhag arasındaki doğrudan uçuşların 21 Eylül'de başlaması planlanıyor. Rasmussen, Danimarka'nın bu yıl Suriye'ye yaklaşık 76 milyon dolarlık destek sağlayacağını ve gelecek yıl desteğin artırılacağını açıkladı.

Birliği Sivil Havacılık İşbirliği masaya yatırıldı. Suriye ve Avrupa Birliği sivil havacılık alanında işbirliğinin geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda havacılık sektörünün desteklenmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı. Görüşme, Avrupalı Havayolu Şirketi'nin Suriye havalimanlarına yeniden dönmeye başladığı bir dönemde gerçekleştirildi. Almanya'nın Köln kentinden kalkan Liv Aviation'a ait uçak da Deirizor Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Bu sefer havalimanına Avrupalı bir şirket tarafından düzenlenen ilk tarifeli uçuş oldu.

Suriye'de iki gaz kuyusu yeniden üretimde. Suriye Petrol Şirketi Deir ez-Zor'un doğusundaki Koniko gaz sahasında bulunan iki gaz kuyusunu yeniden faaliyete geçirdi. Kuyuların günlük toplam üretim kapasitesinin 1,5 milyon metreküp olduğu bildirildi. Şirket üretilen gazın elektrik üretim santrallerini desteklemek üzere güney bölgesine sevk edileceğini açıkladı. Çalışmaların Suriye'nin enerji sistemini güçlendirme ve hasarlı kuyuları yeniden üretime kazandırma planı kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Suriye'nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Patlama İdlib'in doğusundaki Binnis'te meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yaşanan patlamaların ardından çevredeki iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Suriye makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri

izleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme ve iletişim tesislerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerika Birleşik Devletleri askeri personelinin görev yaptığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki Amerikan personeline yönelik saldırı girişimleri nedeniyle başlatıldığını açıklamıştı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.

0: Beni bir orman ağacı olarak tanıyorsunuz. Ama daha çok ırmak ve nehir yataklarında yaşıyorum. Bazı insanlar bana gölge ağacı diyor. Gölgemde uyumak harikadır. Özellikle genç yaşlarda çok hızlı büyüyorum. Çok uzun ömürlüyüm. Boyum çok çok uzundur. Tam 50 metre. İnsanlar hastalıklara ilaç olsun diye yapraklarımdan çay yapıyor. Odunum mobilyacılıkta çok değerlidir. Benden çok güzel eşyalar yapıyorlar. E artık bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı çınar ağacı. Ana vatanı Kuzey Amerika, Asya ve Doğu Avrupa'dır. Türkiye'de doğal ortamda yetişen tek türü Doğu Çınarı'dır. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Birileri benimle mi tanışmak istiyor? İşte geldim. Kendimi tanıtayım. Uzun kulaklarım var. Bir de bıyıklarım. Onlar da kulaklarım gibi uzun. Ama kuyruğum kısacıktır. Arka bacaklarım ön bacaklarımdan daha uzundur. Keskin, güçlü dişlerim var. Marul ve havucu çok seviyorum. Artık bilin bakalım. Ben kimim?
1: Hemen bildiniz değil mi? Bu canlının adı tavşan. Antarktika hariç dünyanın her yerinde yaşıyorlar. Tavşanların diğer kemirgenlerden farklı çok önemli bir özelliği var. Üst çenelerindeki iki dişin iç kısmında da bir çift küçük dişleri var. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüştü. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Rusya ilişkileri ve enerji işbirliği ele alındı. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde artık tamamlanma aşamasına gelindiğini belirterek santralin açılışıyla birlikte yeni nükleer santraller için de adımlar atılacağını söyledi. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki ilişkilerin her alanda ileri düzeyde olduğunu ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

YPG'nin kendini feshetmesi açıklamasından sonra Haseki'ye takviye birlik gönderdi. Suriye hükümeti terör örgütü YPG'nin kendini feshettiğini açıklamasının ardından Haseki'ye takviye güvenlik güçleri gönderdi. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleri onlarca araçtan oluşan konvoyla kente giriş yaptı. Takviye güçler güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli noktalara konuşlandırıldı. Bölge sakinleri Suriye bayraklarıyla kente giriş yapan birlikleri sevinç gösterileriyle karşıladı. Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören bir mütabakat imzalanmıştı.

İlişkilerinde yeni dönem, kapsamlı ortaklık. Suriye ve Danimarka siyasi, ekonomik, insani ve güvenlik alanlarını kapsayan kapsamlı ortaklık kurulması konusunda anlaştı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen 14 yıl aradan sonra Şam'daki Büyükelçiliğin yeniden açılışı için Suriye'yi ziyaret etti. Görüşmelerde ortaklık anlaşma hazırlanması, yatırım, tarım ve yeniden imar alanlarında işbirliği ele alındı. Şam ile Kopenhag arasındaki doğrudan uçuşların 21 Eylül'de başlaması planlanıyor. Rasmussen, Danimarka'nın bu yıl Suriye'ye yaklaşık 76 milyon dolarlık destek sağlayacağını ve gelecek yıl desteğin artırılacağını açıkladı.

Birliği Sivil Havacılık İşbirliği masaya yatırıldı. Suriye ve Avrupa Birliği sivil havacılık alanında işbirliğinin geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda havacılık sektörünün desteklenmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı. Görüşme, Avrupalı havayolu şirketinin Suriye havalimanlarına yeniden dönmeye başladığı bir dönemde gerçekleştirildi. Almanya'nın Köln kentinden kalkan Liv Aviation'a ait uçak da Deirizor Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Bu sefer havalimanına Avrupalı bir şirket tarafından düzenlenen ilk tarifeli uçuş oldu.

Suriye'de iki gaz kuyusu yeniden üretimde. Suriye Petrol Şirketi Deir ez-Zor'un doğusundaki Koniko gaz sahasında bulunan iki gaz kuyusunu yeniden faaliyete geçirdi. Kuyuların günlük toplam üretim kapasitesinin 1,5 milyon metreküp olduğu bildirildi. Şirket üretilen gazın elektrik üretim santrallerini desteklemek üzere güney bölgesine sevk edileceğini açıkladı. Çalışmaların Suriye'nin enerji sistemini güçlendirme ve hasarlı kuyuları yeniden üretime kazandırma planı kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

İdlib'inde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'inde mühimmat yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Patlama İdlib'in doğusundaki Binnis'te meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yaşanan patlamaların ardından çevredeki iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Suriye makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine yönelik saldırıların tamamlandığını duyurdu. CENTCOM saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme ve iletişim tesislerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerika Birleşik Devletleri askeri personelinin görev yaptığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki Amerikan personeline yönelik saldırı girişimleri nedeniyle başlatıldığını açıklamıştı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüştü. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Rusya ilişkileri ve enerji işbirliği ele alındı. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde artık tamamlanma aşamasına gelindiğini belirterek santralin açılışıyla birlikte yeni nükleer santraller için de adımlar atılacağını söyledi. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki ilişkilerin her alanda ileri düzeyde olduğunu ifade etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

YPG'nin kendini feshetmesi açıklamasından sonra Haseki'ye takviye birlik gönderdi. Suriye hükümeti terör örgütü YPG'nin kendini feshettiğini açıklamasının ardından Haseki'ye takviye güvenlik güçleri gönderdi. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleri onlarca araçtan oluşan konvoyla kente giriş yaptı. Takviye güçler güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli noktalara konuşlandırıldı. Bölge sakinleri Suriye bayraklarıyla kente giriş yapan birlikleri sevinç gösterileriyle karşıladı. Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören bir mütabakat imzalanmıştı.

ilişkilerinde yeni dönem, kapsamlı ortaklık. Suriye ve Danimarka siyasi, ekonomik, insani ve güvenlik alanlarını kapsayan kapsamlı ortaklık kurulması konusunda anlaştı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen 14 yıl aradan sonra Şam'daki Büyükelçiliğin yeniden açılışı için Suriye'yi ziyaret etti. Görüşmelerde ortaklık anlaşma hazırlanması, yatırım, tarım ve yeniden imar alanlarında işbirliği ele alındı. Şam ile Kopenhag arasındaki doğrudan uçuşların 21 Eylül'de başlaması planlanıyor. Rasmussen, Danimarka'nın bu yıl Suriye'ye yaklaşık 76 milyon dolarlık destek sağlayacağını ve gelecek yıl desteğin artırılacağını açıkladı.

Birliği Sivil Havacılık İş Birliği masaya yatırıldı. Suriye ve Avrupa Birliği sivil havacılık alanında işbirliğinin geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda havacılık sektörünün desteklenmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı. Görüşme, Avrupalı Havayolu Şirketi'nin Suriye havalimanlarına yeniden dönmeye başladığı bir dönemde gerçekleştirildi. Almanya'nın Köln kentinden kalkan Liv Aviation'a ait uçak da Deirizor Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Bu sefer havalimanına Avrupalı bir şirket tarafından düzenlenen ilk tarifeli uçuş oldu.

Suriye'de iki gaz kuyusu yeniden üretimde. Suriye Petrol Şirketi Deir ez-Zor'un doğusundaki Koniko gaz sahasında bulunan iki gaz kuyusunu yeniden faaliyete geçirdi. Kuyuların günlük toplam üretim kapasitesinin 1,5 milyon metreküp olduğu bildirildi. Şirket üretilen gazın elektrik üretim santrallerini desteklemek üzere güney bölgesine sevk edileceğini açıkladı. Çalışmaların Suriye'nin enerji sistemini güçlendirme ve hasarlı kuyuları yeniden üretime kazandırma planı kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Denizli pilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Patlama İdlib'in doğusundaki Binliş'te meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yaşanan patlamaların ardından çevredeki iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Suriye makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine yönelik saldırıların tamamlandığını duyurdu. CENTCOM saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme ve iletişim tesislerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerika Birleşik Devletleri askeri personelinin görev yaptığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki Amerikan personeline yönelik saldırı girişimleri nedeniyle başlatıldığını açıklamıştı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Sen ki son ehli salimin kırarken savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Değerli dostlarımız, hocamızın bir önceki programda bize verdiği motivasyonla okudum bu şiiri. Allah kendisinden razı olsun. Yine beraberiz. Üstadımız Mehmet Sılay hocamla beraberiz. Artık konuğumuz değil, programımızı beraber yürütüyoruz. İnşallah. Konuk olarak lütfen kendinizi kabul etmeyin.
1: İnşallah.
0: Beraber yürütüyoruz İnşallah. Programı. Beraber. Hatta işin dediğim gibi hikmet boyutu sizde inşallah. İstiklal şairimiz gerçekten de adını anarken de tüylerimin diken diken olduğu, eğer yakın tarihte örnek alınacak biri varsa kendime de rehber edindiğim ender şahsiyetlerden biri Mehmet Akif Üstad'ın gerçekten de Selahattin Eyyubi ile ilgili yazdığı değil belki ama bir bölümde Selahattin Eyyubi'nin geçtiği olağanüstü şiiri sizlerle paylaştım. Değerli hocamın bizlere sağladığı motivasyonla. Değerli hocam, bugün de geçen programımızda hatırlıyorsanız bir özgüven eksikliğinden bahsettik ve onu uzun uzun sizle konuştuk. Belki yarım saate yakın bir sürede.
1: Evet.
0: Selahattin Eyyubi Hazretlerinden bahsettik ama bir türlü girememiştik.
1: Doğru.
0: Zaten programımızın ismi de Selahaddin'in varisi oldu. Hatta sorduk fragmanda. Dedik ki kimdir Selahaddin'in varisi? O mirasa kim sahip çıkarsa ya, onundur diye cevap verdik.
1: Aynen.
0: Yine. Doğru. Evet hocam. Bugün Selahattin Eyyubi'yi uzun uzun konuşacağız elimizden geldiği kadar.
1: İnşallah.
0: İsterseniz kronolojik olarak başlayalım. En baştan başlayalım.
1: Evet.
0: Selahattin Eyyubi deyince aslında bir iki cümleyle ifade edelim. Kimdir? Ne anlamalıyız? Sonra kronolojiye bakalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selahattin İttihadı İslam'ın mimarıdır. Ve İslam'ı boğuyorken hüsran buyurdunuz. Gerçekten 3 asır Haçlı bağnazları silahla, silah üstünlüğüyle bütün Orta Doğu'yu, onlara göre Orta Doğu, bize göre vatan, yani Konya, Halep,
0: evet,
1: Şam, Kudüs, Bağdat bizim vatanımız. Yani Diyar-ı İslam'ın tamamı vatanımız. İşte bu zor zamanlarda geçen sefer de ifade etmiştik. Allah bu millete halkın içinden çıkan, bu milletin içinden çıkan bir evladını lider olarak, önder olarak veriyor. Ve onunla o bela ortadan kaldırılıyor. Ve yeni bir dönem başlıyor.
0: O dönem şey değil mi hocam? O dönem şöyle hafifçe, kısaca hafifçe diyorum, affedersiniz. Kısaca şöyle bir gözümüzde canlandırırsak.
1: Tabii.
0: Yaşanan dönemde sanırım sıkıntıların çok olduğu,
1: çok,
0: İslam Birliği'nin olmadığı.
1: Evet.
0: Değil mi? İlginç bir dönem.
1: Bu Moğollar önce. Bak 1100 diyoruz.
0: Heh, evet.
1: Yani Cengiz Han kafiri, evet. Cengiz Han belası 1212'de çıkmıştı.
0: Anadolu, evet.
1: Tam 1212.
0: Henüz yok daha Moğol istilası yok.
1: Yok ama Moğol da doğudan gelen Haçlı gibidir bizim için.
0: Evet.
1: Yani zulmüyle. Hatta Bağdat'ı, Hülagü Han Bağdat'ı aldığı zaman bütün kütüphaneleri,
0: evet,
1: yırtarak Dicle Nehri'ne atıyor ve tarihçiler diyorlar ki Urfalı Mateus İbnül Esir, Süryani tarihçi Ebul Fereç diyorlar ki Bağdat'ta Dicle Nehri masmavi akıyordu diyorlar.
0: Mürekkepten. Evet, mürekkepten.
1: Bundan büyük, yani ha insan öldürmüşsün, ha bin yıllık bir tarihi,
0: medeniyeti yok etmişsin.
1: Soykırıma uğratmışsın.
0: Evet, soykırıma uğratmış.
1: Bunun gibi. Ama aynı olaylar İspanya'da da var.
0: Evet,
1: İspanya'da da Katolikler, Katolik Fernando ve Pasaklı Isabel bunu yaptılar. Onlar, evet, da bütün tek şey halinde olan, tek nüsha olan el yazması eserleri yaktılar meydanda. Gittiğimiz zaman Granada'ya o meydanı gösteriyorlar. Efendim burada yanmıştı. Bütün millet kokudan pencereleri kapatmak durumunda kalmış. Bütün Granada halkı mesela.
0: Evet, yani onu da uzun uzun konuşacağız zaten. Evet, Selahattin Eyyubi'den demek ki geldiği dönem, yani yetiştiği dönem aslında rahat bir dönem değil. Öyle çok bir, sıkıntılı bir
1: öyle
0: dönem.
1: Öyle bir dönem ki Antakya'dan Gazze'ye kadar Müslümanlar Akdeniz'e çıkamıyorlar.
0: Evet.
1: Ya şeyler, kaleler ele geçirilmiş veya olduğu gibi Haçlı ordusuyla kuşatılmış.
0: Güzergah kapalı.
1: Çıkamıyor.
0: Yani.
1: Kapalı. Güzergah kapalı. Evet, bir Selahattin. İkincisi evet. İlk defa Kudüs kontluğu kurulmuş. Kudüs'e gidemiyorsun. Urfa Haçlı kontluğu kurulmuş. Yani Bağdat ile Anadolu Müslümanları arası kapalı.
0: Kesik evet. Tamamen.
1: Bağdat kapalı. İle Filistin kapalı. Bağdat ile Kuzey Afrika kapalı. Gidemiyorsun. Evet. Hakikaten zor bir dönem. Bir Urfa kontluğu, Haçlı kontluğu, Kudüs Haçlı kontluğu, Antakya prinkepsliği ve Trablus prinkepsliği prenslikleriyle dolmuş. Ve bütün dediğimiz gibi Askalan'dan Antakya'ya kadar, yani Gazze'den Antakya'ya kadar denize giremiyor Müslüman. Evet. Denizi görmüyor.
0: Çocukluğundan itibaren o zaman Selahattin Eyyubi Hazretleri bunu müşahede ediyor, görüyor.
1: Görüyor efendim.
0: Ve öyle bir bilinçle sanırım büyüyor.
1: Aynen.
0: Böyle bir stratejiyle hem jeopolitiğe bakıyor, hem jeostratejiye bakıyor.
1: Bravo.
0: Hem sanırım sosyoloji biliyor, hem tarih biliyor. Evet. Şimdi onlara da geleceğiz, yetiştirme tarzına da geleceğiz. Yani bir Selahattin kolay doğmuyor.
1: Doğmuyor, kolay yetişmiyor. Hani biz deriz ki tıbben ve fıtri olarak ilahi senaryo ile iki hücreden doğar bir insan. Bir anadan, bir babadan ve iki hücreden. Bu bir dünyaya fıtri doğumdur. Yani yaratılışın getirisidir. İkinci doğumu da, ikinci defada eğitimle topluma doğar insan.
0: Evet.
1: Selahattin eğitimle topluma doğmuştur. Çünkü evde Mesude Hatun ile Necmettin Eyyub evde böyle heva ve heves üzere konuşmuyorlar.
0: Evet.
1: Konuştukları Hazreti Ömer'in ümmeti Muhammed'e emaneti olan Kudüs işgal edilmiştir. Mescid-i Aksa işgal altındadır.
0: Evet.
1: Mescid-i Aksa kiliseye tahvil edilmiş. Mervan Mescidi Fransız kadanalarına at ahır olarak kullanmaya başlamış.
0: Evet.
1: Yani çok zor durumda.
0: Çok zor durumda.
1: Yani bütün Orta Doğu dediğimiz, Avrupalıların Orta Doğu, Şarkul Avsat dediğimiz bölge işgal altında, nefes alacak durumda değil. Büyük katliamlar var ayrıca.
0: Evet.
1: Şimdi Selahattin, tabii biz burada Kudüs'ün nasıl kaybedildiğini oralara yapmıyoruz
0: anladım.
1: Da Selahattin'e girdik direkt.
0: Evet.
1: Selahattin Tikrit şehrinde,
0: evet,
1: sulak bir şehir böyle. Mevsimlerin çok güzel yaşandığı yemyeşil bir şehir. Burada Selahattin bir kalede dünyaya gelmiş 1138 yılında.
0: Evet.
1: Yani 1099 yılında Kudüs işgal edilmiş. 1138'de, yani 39 sene sonra Kudüs'ü işgalinden

0: sonra. Selahattin dünyaya gelmiş. Onun için zaman bizler için izafi, Allah'ın denetiminde bir olay. Hani diyoruz ya, Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Yani mekan ve zaman kavramı Allah'ın inisiyatifinde. Evet, 1138'de doğdu. Bu kalede doğdu.
1: Şimdi Irak bölgesine tekabül ediyor.
0: Irak'ın içindeyiz. Şu anda evet, Irak'tayız. Evet. Musul ile Bağdat arasında, burada dünyaya geldi. Tikrit'te. Çünkü Tikrit valisi Selçukluların, yani Ahmet Sencer'in, Muhammed Tapar'ın atadıkları bir güzel insan var burada. Kürt Şadi. Şazi-i Kurdi diyor. İbnül Esir'ine. Şazi-i Kurdi. Kürt Şadi. Bu vali. İki oğlu var. Biri Necmettin Eyüp, diğeri Esedüddin Şirku. Şirku Kürtçe ve Farsça dağ aslanı demektir. Evet. İki oğlu var. Ama Necmettin Eyüp'ün hanımı da Harim emiri, Türkmen emiri Şahabettin Mahmut Tokuş'un kız kardeşi Mesude Hatun. Yani annesi Türkmen.
1: Evet.
0: Babası da, babasının annesi Kürt. Dedesi yine Kürt Şadi. Dedesinin babası Arap Mervan. Şunu demek istiyorum. Genetik olarak Arap Kürt Türk karışımıdır. Evet. Bir melezdir. Selahattin Eyyubi bir melez. Dolayısıyla üç ailenin dominant genleri bir insanda maksimuma ulaşıyor.
1: Evet, evet.
0: Yani karakteriyle, gayret keşliğiyle, idealizmiyle. Selahattin 2 yaşına kadar Tikrit'te. Ama Tikrit'te bir olay var. Olay dolayısıyla ailenin hayatı tehlikede. Ve alıyor bunları İmadüddin Zengi. İmadüddin Zengi'yi de şöyle söylemek lazım ki ilk kaybettiği ve Müslümanların yeniden aldığı Urfa kontluğunu yeniden İslam'a kazandıran bir Musul valisi İmadüddin Zengi. Bunları alıyor oradan. Diyor ki burada olmaz. Burada sizin durumunuz, valiyi değiştiriyor. Onları Musul alıyor önce. Sonra Necmettin Eyyub'u alıyor. Baalbek'e getiriyor. Baalbek
1: babası mı Necmettin Eyyub?
0: Babası Necmettin Eyyub. Eyyub. Selahaddin'in babası.
1: Selahaddin'in babası, evet. Evet.
0: Eyyub diyor. Onun için Eyyubiler diyorlar.
1: Ha, ondan dolayı.
0: Selahaddin'iyle demiyorlar da babasının adıyla.
1: Evet, Eyyubiler.
0: Bunlar Baalbek'e çok... Baalbek Kudüs kontluğuna yakın. Bakıyor ki çocuk orada büyürken, yani 6 yaşına geldiği sırada 1144. 6 yaşındadır Selahaddin. Ve Kudüs şeyi... Urfa'yı kuşatıyor İmadüddin Zengi. Kuşatanlar arasında amcası Esedüddin Şirko ve babası Necmettin Eyüp de var. Ve evde 6 yaşında Selahaddin. Başka kim var? Kürt Ümera var. Arap birlikleri var. Kudüs şeyi kuşatırken.
1: Urfa'yı.
0: Urfa'yı kuşatırken. Ve kuşatmada Haçlıların elinden alıyorlar. 1144. Dolayısıyla bu yeniden, bu Haçlılar için sonun başlangıcıdır.
1: Evet, bu çok önemli bir.
0: Çok önemli bir.
1: Çünkü
0: tarih.
1: Başta söylediniz o hattın kapandığını, kapatıldığını, Bağdat'la Kudüs arasındaki
0: evet.
1: Hat tamamen kapatılmış.
0: Kapanmış.
1: Bu çok ciddi bir tarihsel dönüm noktası.
0: Evet, 1144 İmadüddin Zengi yanında diplomat Necmettin Eyüp, Genelkurmay Başkanı Esedüddin Şirko ve büyük oğlu Nurettin Mahmut Zengi. Büyük oğlu. Kardeşi Seyfettin Gazi, kardeşi Kutbettin. Bunlara girmiyorum daha.
1: Evet, evet.
0: Daha sonra bunları söyleriz. Selahaddin'in başa geçişiyle birlikte bunları söyleriz. Ama isimlerle gündemi karıştırmak istemiyorum.
1: Evet.
0: Şimdi Kudüs, Urfa fethediliyor. İmadüddin Zengi bu aileyi alıyor, Şam'a taşıyor. Fakat 6 yaşındadır Selahaddin. Daha Sübhaneke'yi hecelerken yüreğinde Kudüs muhabbeti yeşeriyor.
1: Evet.
0: Nasıl oluyor bu? Anası, babası, abileri, kardeşleri, kız kardeşi, ablası Rabia, bunlar hep Kudüs'ü konuşuyorlar. Yani Kurtlar Vadisi'ni konuşmuyorlar. Fenerbahçe, Galatasaray maçını konuşmuyorlar.
1: Evet.
0: Yani malayanilik yok evde.
1: Evet.
0: Evde ciddi bir konu var. Gündemde o var. Ve o baba ana yaralı bu konuda. Çünkü

0: Hazreti Ömer'in kendilerine emaneti işgal altında. Mescitler ahır olmuş. Mescid-i Aksa kiliseye tahvil edilmiş. Hep bu konuşuluyor. Onda da bu başlıyor. Ve Şam'a vardıkları zaman artık medrese başlıyor Selahaddin için. 26 yaşına kadar Selahaddin Eyyubi, Selahaddin Yusuf Eyyubi.
1: Evet.
0: Selahaddin Yusuf Eyyubi tam bir akademisyendir. Tam bir kitap adamıdır. Kitabiyatçıdır.
1: Ne kadar ilginç hocam.
0: Müthiş
1: ya.
0: Müthiş bir olay.
1: Şöyle ben de sizin kitabınıza bakarken onu gördüm.
0: Evet.
1: Ya aslında Selahaddin Eyyubi Hazretleri ilme gönül vermiş bir adam. Biz şöyle bakarız genelde konuya günümüz insanı olarak. İlme gönül veren insanların savaşla filan pek iş olmaz diye bakarız. Evet. Yani Allah'ın bir hikmeti, hem çok ciddi bir ilim adamı.
0: Evet.
1: Hatta kitabınızda öyle bir pasaj var ki.
0: Evet.
1: Yani onu siz zaten söyleyeceksiniz. Bu arada değerli Mehmet Sılay Hocam'ın kitabı İslam Birliği'nin Mimarı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, geçen hafta da söyledik ve söylemeye devam edeceğiz değerli dostlarımız. Evet, üçüncü baskısını yapan bir kitap bu. Gerçekten de çok kıymetli bir kitap. Ben de programdan önce çok faydalandım. Hatta bir yere notumu almıştım. Fakat siz orayı, Selahaddin Eyyubi'nin daha oraya gelmedik. Geleceğiz. Gerçekten de o konu benim çok ilgimi çekti. Akademisyen, ordinarius yani.
0: Evet.
1: Yani sadece profesör değil, ordinarius, profesörlere hocalık yapacak bir ilme sahip. Hem de sadece şey değil, efendim nedir? İşte sadece dini ilimler değil. Sosyoloji biliyor, mantık biliyor,
0: evet.
1: Felsefe biliyor. İşte onun
0: tarih
1: yanında
0: biliyor.
1: Tarih biliyor. Bir de
0: Darül Hadis mezunu.
1: Evet, çok ilginç.
0: Resulullah ne söyledi?
1: Bu nasıl olabiliyor hocam? Yani sanki efsane gibi yani.
0: Evet. Yani
1: ne dersiniz yani bu konuda? Şimdi gençler de bizi dinliyorlar veya Arap dünyasında genç kardeşlerimiz bizi dinliyorlar.
0: Evet.
1: İçlerinde Türkler, Kürtler, Araplar, belki farklı milletlerden.
0: Hepsine selam.
1: Allah Allah
0: olsun.
1: Böyle bir genç, 27 yaşında bir genç, tam bir alim, ordinarius profesör, aynı zamanda çok büyük bir kahraman, savaş kahramanı.
0: Denir ki bunun için bazı eleştirmenler, eğer Selahaddin 1164 yılında ata binmeseydi ata, Şeyh Selahaddin olurdu derler.
1: Evet.
0: Yani Şeyh-i Şuyuh olurdu derler.
1: Şeyhlerin şeyhi, evet.
0: O zaman bir Şeyh-i Şuyuh Sadreddin diye biri var. Onu yandan ayırmıyor Selahaddin. Savaş meydanı onu götürüyor. Kadı Fadıl götürüyor. Kadı hakim demek. Onları yandan, ilim adamlarına son derece değer veren güzel bir insan. Şimdi bu çıkış sebebi de enteresan. Selahaddin'in Kudüs Haçlı Kontluğu bir pazar kuruyor Kahire'de. Pazar.
1: Evet.
0: Yani artık oraya girmeye başlıyorlar. Çünkü orada da bir hilafet var. Bağdat'ta Abbasi hilafeti var. Bir de Batınilerin Fatimi hilafeti var. Halifesi var Kahire'de. Zayıf bir şeyi var, duruşu var, habitusu var. Orada gayet güzel oraya giriyorlar. Çünkü bu sefer de Kuzey Afrika ile Hicaz arası ve kendileri Şam arası kesiliyor. Haçlılar giriyor oraya.
1: Evet.
0: Hemen çırpınarak geliyor Nurettin Mahmud'a Selahaddin amcası. Genelkurmay Başkanı
1: Şirku.
0: Görüyor.
1: Evet.
0: Şirku. Esedüddin Şirku. Esedüddin dinin aslanı demektir. Esediler ordusu tamamen Oğuz okçularından, keskin nişancılardan oluşan bir ordudur.
1: Evet.
0: Yani bunlar da küçük
1: tabii,
0: söyleyeyim
1: elbet,
0: diyorum.
1: Elbet.
0: Evet. Şimdi diyor ki sultanım diyor. Çok zor durumda İslam alemi diyor. Diyor Haçlılar Salibiyun Kahire'ye girdi diyor. Orada pazar kurdu. Yani hem ekonomik boyutuyla girdi ama muradı o değil. Bölmek bizi. Yani İslam alemini dağıtmak.
1: Evet.
0: Yolları kesmek istiyorlar. Ne yapalım diyor. Hemen diyor Kahire'ye girmemiz lazım bizim diyor. Ve yani bu orduyu dağıtmamız lazım buradan diyor. Doğru diyor. Alimlerle görüşüyorlar. Gerçekten bunu yapmak lazım. Hemen 1164. Bak biraz sonra 1162'ye geri döneceğim başka bir nedenle. 1164 söylüyor babasına, Selahaddin'in babasına, 26 yaşında Selahaddin. Diyor ki Selahaddin'e söyle diyor, amcası Şirkuh'un yardımcısı olacak diyor. Şirkuh ordu komutanı, onun en yakın yardımcısı da Selahaddin olacak diyor. peki diyor, geliyor diyor, Selahattin hazırlan diyor, amcanla Mısır'a gideceksin. Gitmiyorum diyor. Babasına posta atıyor.
1: Evet.
0: Yani onu ya, nasıl geçer adam babasına?
1: Bilim mi öğreneceğim diyor. Ne diyor hocam?
0: Aynen. Evet. Ben yani kitaptan kopmak

0: Dinlemiyor.
1: Gitmiyorum dedi diyor ya. Olur mu diyor o da. Selahattin diyor. Şey yapacaksın. Bu sultanın verdiği fermanı. Karar diyor. Geleceksin ben şey. Gelmiyorum diyor. Amcasına da posta atıyor. Hmm. Amcasına da. O zaman ikisi bir gidiyorlar sultana. Sultanım diyorlar. Böyle bir saygısızlık yaptı bize diyorlar. Söylen o buraya gelsin diyor. Selahattin gidiyor. Şeyin yanına bak devlet terbiyesine bakın şimdi burada. Evet. Diyor ki Selahattin İslam'ın durumu iyi değil, bölünecek diyor. Bu tarihi bir görevdir diyor. Amcanın yardımcısı olarak Şam'a gideceksin diyor. Verdiği cevap baş üstüne sultan. Tamam. Bitti.
0: Evet bitti. Ama, ben başka bir kaynakta şunu da gördüm hocam. Buyurun. Fatimiler de destek talebi gönderiyorlar diye bir dipnot gördüm ama bu tahmin ediyorlar değil mi?
1: Biliyor. Neden?
0: Amcası ve babası.
1: Çünkü bu karar buradan Nurettin Mahmud Zengin'in kararı. Çünkü 17 yaşından itibaren onu divanda konuşurken vezir vüzara oturuyor. Selahattin 10 yaşında ayakta dinliyor. Bir insan ya okuyarak öğrenir ya dinleyerek. Dinleyerek. Mesela bir
0: o zaman devlet meselelerinin hepsine vakıf.
1: Hepsi dinlesin diye zaten onu tutuyor orada. Bak diğer kardeşler yok. Fakat o devamlı orada. Devamlı dinliyor. Ondan sonra bir özelliği daha var. Çevgan diye bir oyun var. Harp sporu. Hmm. Alimler karşı çıkıyorlar. Nurettin Mahmud Çevgan oynuyor. Kimle, kimi yapıyor, rakibi kim? Selahattin. Aralarında 20 yaş fark var. Hmm. Ama onu da yanında tutuyor. Çevgan oyunu yani süratle giderken at birdenbire dur şey yapıyor. Sola dönüyor, sağa dönüyor. Hmm. Ya hayvana zulmediyorsunuz diyorlar şeyler. Bu ayın ya şey hayır diyor. Yani biz savaş halindeyiz biz. Yani hazır olmamız lazım. Her an hazır olmamız
0: evet,
1: lazım.
0: Evet.
1: Yani o Çevgan'ın muhatabı da bu. Onu hem sahada yetiştiriyor hem de divanda yetiştiriyor Selahaddin'i. Bu bakımdan
0: evet, olağanüstü
1: onun
0: bir hayat
1: hikayesi zaten
0: var.
1: Şimdi konuya geldik. Galiba Selahaddin'e gene girmekte zorlanacağız.
0: Yok giriyoruz.
1: Çünkü çok zor. Bak şimdi söyleyeyim. Selahaddin'i tanımak için bir, Nurettin Mahmud'u iyi tanımak lazım. Nurettin Mahmud'a gideceğim. İki, Haçlı seferlerinin mahiyetini bilmek lazım.
0: Evet.
1: Bunları
0: tabii
1: bilince Selahaddin'i
0: büyüklüğü ortaya çıkıyor.
1: Büyüklüğü ortaya çıkıyor.
0: Peki şeyden devam edebilir miyiz? 27 yaşında ve 26 yaşında gerek Fatimilerden gelen talep gerekse amcasının Nurettin Zengi ile konuşması sonucunda oluşan ve kendisine verilen bir görev var.
1: Evet.
0: Şimdi gidiyorlar. Nereye doğru?
1: 6000 kişilik orduyla.
0: 6000 kişilik. Evet, oradan devam ediyorlar.
1: Kahire'ye doğru gidiyorlar.
0: Kahire'ye
1: ama
0: gidiyorlar.
1: Ben geri döneceğim baba. Dayanamıyorum oraya çünkü. Hakikaten.
0: Evet, evet.
1: Gidiyorlar. Bakıyorlar ki muazzam bir ordu var. Ya Şaver de yanlarında. Şaver Allah Allah, bütün bizimkiler diyor ki yahu çok kalabalık bir ordu bu. Bizi bir yutarlar, bizi fagosite ederler. O diyor ki hayır diyor. Bunun biri berber, biri kassap, biri hiçbiri diyor şey değil.
0: Asker değil.
1: Öyle mi? Bizimkiler profesyonel asker. Tereddüt geçirince hemen Selahattin kalkıyor, diyor ki bana bakın diyor. Siz sultandan diyor şey aldık. Emanet aldık diyor.
0: Evet.
1: Yani sultan bize hem değer verdi hem para verdi. İmkan verdi. Yola çıktık. Her türlü şeyimizi karşılıyor. Durmak olur mu diyor. Hücum diyor. Hemen bir anda durup dururken Selahattin'in öncülüğünde bir hücuma geçiyorlar. Koca ordu darma duman oluyor. Müthiş bir olay.
0: Selahattin'in ordusu kaç kişilik hatırlıyor?
1: 6000 kişi.
0: Karşı tarafından karşıda bir bilgi var mı?
1: 50-60 binlik bir ordu.
0: Aman Allah'ım yani.
1: Ama hepsi derleme toplama.
0: Evet.
1: Bunu da Şaver görüyor.
0: Evet.
1: Ama bizimkiler baktığı zaman silahlı bir ordu görüyorlar. Lan imkanı yok. 60 kişiye karşı ne bileyim 16 kişiye karşı bir kişidir.
0: Bir kişi evet. Çok yani.
1: 6 kişiye karşı bir kişidir.
0: Gerçi tarihimiz bunlarla dolu da.
1: Doludur. Evet.
0: Dolu evet.
1: Dolu.
0: Bu da örneklerden biri.
1: Bu da bir tanesi.
0: Bu, evet. Şaşırtan evet bir örnek. Evet.
1: İlk münasebet bu. Şimdi ben
0: tekrar geriye niye döneceğiz?
1: Niye
0: ne var
1: döneceğim?
0: Orada?
1: Çünkü evet, nasıl yetişti Selahattin?
0: Ha, evet.
1: Nasıl Selahattin oldu? 26 yaşına kadar nasıl Selahattin oldu? Onu kim yetiştirdi? Nurettin Mahmud Zengi yetiştirdi.
0: Evet.
1: Çünkü ve o da Nurettin Mahmud Zengi'yi rol model aldı. Numune-i imtisal aldı. Örnek aldı. Onun idealleri büyüktü. Zaten biz de öyle yapmamız lazım. Evlatlarımız ya Rabbi dua ederken ya Rabbi bana ekmek, peynir yani işte rızk, elbette rızk önemlidir de.

0: büyük şeyler isteyin Allah'tan.
1: Evet, ideal büyük
0: çok
1: olsun.
0: Büyük. Büyük idealiniz, imanınız büyük olsun. Ve Allah verir. Allah ganidir, zengindir.
1: Hazinesi geniştir elbette. Tabii. Elbette, elbette.
0: Şimdi Selahaddin böyle bir adam yetiştiriyor Selahaddin'i. Nasıl bir adam bu? Bunu tanımamız lazım.
1: Tamam.
0: Bu İmadüddin Zengi diyoruz ya adına. Babası İmadüddin Zengi. Urfa Fatihi 1144. Kaderini değiştirdi.
1: Selahaddin'in dedesi mi?
0: Hayır. Selahaddin dedesi Kürt Şadi.
1: Kürt Şadi.
0: Bu ama Kürt Şadi'yi de Tikrit'e vali olarak atayan adam. İmadüddin Zengi.
1: Evet, evet.
0: İmadüddin Zengi iki kişi değerlendiriyor. Babasını ve amcasını değerlendiriyor. İmadüddin Zengi Urfa'yı fethettiğinde. Onun yanında büyük oğlu var, Nurettin Mahmud Zengi. Urfa Fatihi'dir.
1: Evet.
0: Urfa'yı Fatih. Ama Selahaddin 6 yaşında da.
1: Evet henüz. Evet,
0: 6 yaşında. Şimdi Selahaddin'in nasıl yetiştiğini de söyledik.
1: Elbette,
0: bir Darul Hadis mezunu.
1: Evet evet evet.
0: Ha, Nurettin Mahmud Zengi'nin Şam'da kurduğu bir üniversite var efendim.
1: Evet.
0: Bu da Nuriye Medresesi, Ezher gibi. Kurtuba Medresesi gibi. Nizam-ı Mülk Medresesi gibi bir medrese. Efendime söyleyeyim. Burada okuyor. Burada da yetişiyor aynı zamanda. Ve tam bir kitabiyatçı. Ve müthiş çevik bir insan. İyi bir de bir muharip olarak yetişiyor ayrıca. Peki Nurettin Mahmud kim? Babası Nurettin İmadüddin Zengi 1144'te alıyor. Urfa'yı alıyor. Ama 1146'da 2 sene sonra şehit ediliyor. Haçlılar tarafından şehit ediliyor. İşte o zaman oğlu, büyük oğlu, yani bu gelenektir bu. Büyük oğul babanın yerine geçiyor ve hemen topraklar paylaşılıyor. Yani Halep, Şam Nurettin Mahmud'a, Musul Seyfettin Gazi'ye veriliyor. Ama Kutbettin daha küçük o. Seyfettin Gazi de vefat ediyor, Kutbettin'e veriliyor bu sefer Musul. Ama işin Haçlılarla en yakın temaslı olan Nurettin Mahmud Zengi. Bu adam bir hafız, iki tam bir medrese adamı, üç gece teheccüd namazına kalan bir adam. Hayatında bir olay var, bununla nasıl bir değer olduğunu anlamış olacağız. Ha, bir de onun ideali ve imanı var, aynen Selahaddin'deki, Selahaddin ondan almış. Üç ideal var: bir, İttihad-ı İslam, İslam alemini birleştirelim. 33 tane Atabek var, emirat var, bağımlı ve yarım bağımsız İslam devleti var. 33 tane. Birbirlerine düşman bazen toprak yüzünden. Evet. Birbirlerine düşman oluyor. İkincisi, Kudüs'ü kurtarmak istiyorlar. Üç, Letüftahinler Konstantiniyye. Üçüncü ideal de İstanbul. Yahu sen daha kuşatılmışsın ama ruhunda, ufkunda İstanbul var. Evet. Bu müthiş bir olay.
1: Bu çok ilginç gerçekten.
0: İşte bu gençlerimiz için bu olacak.
1: Tabii tabii, ecdadımıza yani böyle değerlendirirsek ufuklarını anlayabiliyoruz.
0: Aynen.
1: Bir şey de öyle sanırım, hani şeyde düşünecek olursak, hani ayaklarımızın altında bir takım şeyler olduğunu düşünelim.
0: Evet.
1: Haşerat olduğunu düşünelim.
0: Evet, evet.
1: Ama ayaklarımızın altındaki haşerata bakarak yürürsek,
0: evet,
1: büyük bir ihtimalle zor yürüyeceğiz.
0: Şimdi,
1: ama gözümüzü sanırım bir, evet, ufka dikersek,
0: evet,
1: o haşeratları eze eze gideceğiz.
0: Evet.
1: Gibi geliyor.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Söylediklerinizden onu çıkardım.
0: Evet.
1: Benzetmeyle. Efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Selahaddin'in Varisi isimli programımızda umuyorum dolu dolu bir program yapıyoruz. Sizin kulaklarınıza akan ve oradan gönüllerinize akan cümleler öyledir. Biz öyle ümit ediyoruz. Huzurlarınızda ben tekrar değerli hocama teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya kaldığımız yerden Selahaddin'in Varisi kim sorusunu sormaya devam edeceğiz. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz. Bir dahaki programda görüşünceye dek.

0: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepinize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkmen yurdunun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya... Suriye hükümet güçleri YPG'nin kendini feshetmesi açıklamasından sonra Haseki'ye takviye birlik gönderdi. YPG'nin kendini feshettiğini açıklamasının ardından Haseki'ye takviye güvenlik güçleri gönderdi. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimi bölge sakinleri Suriye bayraklarıyla kente giriş yapan birlikleri sevinç gösterileriyle karşıladı. Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören bir mütabakat imzalanmıştı.

İlişkilerinde yeni dönem, kapsamlı ortaklık. Suriye ve Danimarka siyasi, ekonomik, insani ve güvenlik alanlarını kapsayan kapsamlı ortaklık kurulması konusunda anlaştı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen 14 yıl aradan sonra Şam'daki Büyükelçiliğin yeniden açılışı için Suriye'yi ziyaret etti. Görüşmelerde ortaklık anlaşma hazırlanması, yatırım, tarım ve yeniden imar alanlarında işbirliği ele alındı. Şam ile Kopenhag arasındaki doğrudan uçuşların 21 Eylül'de başlaması planlanıyor. Rasmussen, Danimarka'nın bu yıl Suriye'ye yaklaşık 76 milyon dolarlık destek sağlayacağını ve gelecek yıl desteğin artırılacağını açıkladı.

Sivil Havacılık İşbirliği masaya yatırıldı. Suriye ve Avrupa Birliği sivil havacılık alanında işbirliğinin geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirdi. Şam'daki toplantıda havacılık sektörünün desteklenmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı. Görüşme, Avrupalı Havayolu Şirketi'nin Suriye havalimanlarına yeniden dönmeye başladığı bir dönemde gerçekleştirildi. Almanya'nın Köln kentinden kalkan Liv Aviation'a ait uçak da Deirizor Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Bu sefer havalimanına Avrupalı bir şirket tarafından düzenlenen ilk tarifeli uçuş oldu.

Suriye'de iki gaz kuyusu yeniden üretimde. Suriye Petrol Şirketi Deir ez-Zor'un doğusundaki Koniko gaz sahasında bulunan iki gaz kuyusunu yeniden faaliyete geçirdi. Kuyuların günlük toplam üretim kapasitesinin 1,5 milyon metreküp olduğu bildirildi. Şirket üretilen gazın elektrik üretim santrallerini desteklemek üzere güney bölgesine sevk edileceğini açıkladı. Çalışmaların Suriye'nin enerji sistemini güçlendirme ve hasarlı kuyuları yeniden üretime kazandırma planı kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Erbil'inde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Patlama İdlib'in doğusundaki Binnis'te meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yaşanan patlamaların ardından çevredeki iki araç

Amerika Birleşik Devletleri saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine yönelik saldırıların tamamlandığını duyurdu. CENTCOM saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme ve iletişim tesislerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerika Birleşik Devletleri askeri personelinin görev yaptığı belirtildi. Amerika

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehre diyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşgul.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun ikinci bölümünü aktaracağız. Türk boyu ve aşiretleri. Türk boyunun adları ve onlara bağlı aşiretler. Bozoklar, Günhan Soy, Kayı Boyu, Arife, Aruklu aşireti, Resul aşireti, Aktaş aşireti, Saçıkara aşireti, Çakmak aşireti, Karataşlı aşireti, İnce Su aşireti, Mahan aşireti, Akkul aşireti, Erkekli aşireti, Karakeçili aşireti, Kazancılar aşireti, Murt aşireti, Kavas aşireti, Akkeçili aşireti, İkizoğlu aşireti, Kemaloğlu aşireti, Mirgunlu aşireti, Çavuş aşireti, Hacı Ali Uşağı aşireti, Kurtoğlu aşireti, Poyraz aşireti. Karaevli boyu, Karalar aşireti, Kara aşireti, Kara Ağaç aşireti. Bayat boyu, Şam Bayadı, İsmailli aşireti, İlbeyli aşireti, Bahşi Kara aşireti, Onar aşireti, Çakal Bayadı aşireti, Pehlivanlı aşireti, Kuzu Güdenli aşireti, Sarıcalar aşireti, Barak aşireti, Beyzeki aşireti, Şeyh Bezenli aşireti, Okçu aşireti, İzzettinli aşireti, Sararlı aşireti, Solak aşireti, Ceyirhan aşireti, Ahçı Kozi aşireti, Kozan aşireti, Şarkiyen aşireti, Mestan Bey aşireti, Sevindik aşireti, Evci aşireti, Bayan aşireti, Kotankal aşireti, Kazak aşireti, Kangılı aşireti, Eldelek aşireti, Kaçer aşireti, Kocaoğlu aşireti, Ağcalı aşireti, Akkoyunlu aşireti, Hışır aşireti, Yerköylü aşireti, Yapanlı aşireti, Karacakürt aşireti, Yağmur aşireti, Türgiş, Türkeşan aşireti, Karabıyık aşireti, Türkan, Terkişan aşireti, Türkanlı aşireti, Çorum Kürdü, Lek aşireti, Akbaşoğlu aşireti, Hacılar aşireti, Kıran aşireti, Karmış aşireti. Dulkadirli Hanedan Soyu. Zülkadiriye, Hisar Beyli, Dulkadirli oğulları, Döl Aslan, Mestan Bey, Salmanlı. Dulkadirliler içerisinde yer alan aşiretler: Budak, Sungur, Boyalı, Karacakürt, Çongar, Köşker, Tatlı, Şerefettinli, Söklen, Kocak Bey, Derviş, Karalar, Küreci, Koruklu, Kızıllı, Kızılkocalı, Köçekli, Sekülü, Şehşami, Alişar, Topaç, Musa Hacılı, Torunlar, Yassıvela, Tatar, Demircili, Bahşili, Alamışlı, Alcı, Zakirli, Mihmatlı, İsalu, Yümrük, Kılıç, Nefesoğulları, Osmanoğlu, Sarılar, Karlı, Belen, Çay, Mert, Karmış, Pekmezli, Kayran, Kodal, Kulfalı, Çöplü, Gündüzlü, Hacılar, Çarıklı, Muslu, Bazlamaç, Çiçekli, Altın, Kertil, Tekeli, Evliyalı, Turhan, Bektik, Göksulu, Yahşi, Harbendelü, Çatalı, Çeçenli, Nurgöz, Kubat, Rişvan, Turgutlu, Kabakulak, Recepli, Safalı, Koruculu, Hüseyin, Hacılı, Karahamzalı, Taşlı, Kızıldonlu Karadoğan, Poyrazlı, Bağdatlı, Tacirli, Kefen, Orhan Beyli, Sakalu, Kelallı, Kadirli, Duman, Duraklı, Karabıyık, Tirkeş, Zekeriyalı, Sarıkız, Tokuş, Maraşlı, Bağdatlı, Kerküklü, Musullu, Şamlı, Tarhanlı, Halepli. Budak aşiretleri: Budak bin Nazır, Budak, Şah Budak, Budak Özü, Budağın, Budak Fakı, Budak Ören, Eski Budak,
Eski Ali Budak, Ak Budak, Kara Budak, Ali Budak, Yeni Ali Budak, Şeyh Budak.

Süleymanlı, Kör Mehmet, Arap Uşağoğulları, Sarı Halil, Göçer, Safioğlu, Uzun, Ziyaoğlu, Dokuz Döyenoğlu, İnandıklı, Bohacı, Bali, Güllüce, Göllücek, Yorganlar, Dambasan, Kızlar Çıktığı, Ekizoğlu, Demirciler, Abdioğulları, Abdullahoğulları, Sarışey, Şehler, Uğurluşeyh, Keleş, Mirgunlu, Akçalı, Akçakoyunlu, Hışır, Yakuplu, Kozanoğlu, Çiçekli, Kadılı, Alacaatlar, Eşekli, Yaman, Yağlı, Polatlı, Türkanlı, Şeyhibey, İsrafilli, Develi, Kargalı, Karakütük, Kavurgalı, Gözü Kızıllı, Aynabey, Bardakçı, Cemaloğlu, Demirli Pınarı, Kabaklı, Kayadibi, Kanluca, Kösoğlu, İves, Kaçar, Körpeli, Demirciler Aşiretleri. Uluyörük Aşiretleri. Ortakoluna mensup aşiretler. Ekizli, Birevlikli, Çobanlu, Çongar, Yüzdepare koluna mensup aşiretler. Karakeçili, Turgutlu, Avcakoyunlu, Karafakihli, İzzettinli, Özlü, Kurugöllü, Şarkipare kolu, Çongar aşireti, Buldukla aşireti, Çomakla aşireti, Hamit bölüğü, Göynük aşireti, Çardak aşireti.

Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Aklı evli boyu. Halka havlu aşireti. Halka evli aşireti. Ayhan soyu. Yaparlı boyu. Yeni yapar aşireti. Yeni yapan aşireti. Çukurlu aşireti. Yazır boyu. Yazıcı, yazar aşireti. Alanlı aşireti. Azlar oymağı. Almaslı aşireti. Karacalı aşireti. Döyer boyu, döyer aşireti. Tügen, töker aşireti. Tanrıverdi aşireti. Gündoğmuşlar aşireti. Bayramoğlu aşireti. Dokuz, topuz aşireti. Bezgar, bezirgan aşireti. Rişvan aşireti. Terkan, terkiyan aşireti. Kavili aşireti. Dodurga boyu, şakırga aşireti. Şaklak, şakar aşireti. Karabekir aşireti. Karatay aşireti. Yıldız Han soyu, kargın boyu, garipçe aşireti. Kızık boyu, Keleşoğlu aşireti, Hamallı aşireti, Pekmezci aşireti, Karasakal aşireti, Savcılı aşireti, Öçük aşireti, Bozatlı aşireti. Beydili boyu, Babaey aşireti, Ballı aşireti, Hasanbale aşireti, Eşan aşireti, Alişerli aşireti, Elvanlı aşireti, Badılı, Kazlı, Bedil aşireti, Şerefettinli aşireti, Şadili aşireti, Kubat aşireti, Balabanlı aşireti, Masatlı aşireti. Harzem aşiretleri, Harizm, Horzum, Digin aşireti, Kayırhan aşireti, Denizli aşireti, Hasan Dede aşireti, Dedemoğlu aşireti, Kulpalı aşireti, Kocalı aşireti, Develi aşireti, Tabanlı aşireti, İnanlı aşireti, Çömeli aşireti, Mitatlı aşireti, Korkmaz aşireti, Çağırganlı aşireti, Şeyhler aşireti, Işıklar aşireti, Çakıroğlu aşireti, Eşekli aşireti, Kılıçlı aşireti, Harbendeli aşireti, Pir Hüseyin aşireti, Bostancı aşireti, Cumali aşireti, Kasımoğlu aşireti, Akkaş aşireti, Ağaçtan aşireti, Ceceli aşireti, Kayhanlı aşireti, Bekmüşlü, Hacali Uşağı aşireti, Hacimahlı, Arablu, Fakühlü, Sincan, Kazlu, Karahasanlı, Karacalı, Topraklı, Gün, Ortamışlı, Karaşehlü, Çobanbeyli, Bozoklu, Kuzucaklı obalarıdır. Yıllarda derlenen bilgilere göre Gaziantep çevresinde Beydili'nin öteki obaları şunlardır: Haydarlı, Güneş, Ulaşlı, Kazıklı, Bekmişli, Şarkevli, Tirkenli, Ferhandili, Kadirli, Çelebi. Bu obaların yaşadığı köylerin bir kısmı Suriye'de kalmıştır. Beydili'nin bazı beyleri aşiret iskanlarını organize etmek ve yönetmek amacıyla vali, sancak beyi, vekil, yazıcı ve bey memurlarından oluşan bir iskan dairesi oluşturulmuştur. İskan hareketlerinde oymakları yönetmek amacıyla boy veya oymaklardan birine mensup kişilerden iskan başı adıyla bir bey atanmaktaydı. İlk tayin tarihi 1693 Şubat ayında olup önce Bozkoyunlu oymağına mensup olan Firizoğlu Şahin Bey, ondan sonra da kardeşi Kenan Bey tayin edilmiştir. Yeni İl Beydili oymakları 1101-1699 yılında Avusturya seferi Hümayun'a gelmeleri emir olunarak 150 atlı olarak boy beyleri ve memurları, işerleri deftere kayıt edilmişlerdir. Oymak beyleri şunlardır: Firuz Beyoğlu Şahin Bey, Seyif Han Bey, Şedidoğlu Topal Asaf Bey, Ebu Seyifoğlu Mirza İsmail Bey, Ganem Bey, Karaşehli Kızıl İdrisoğlu Musa Bey,
Kör Nasır Bey, Şeyh Musa, Yüz Hatem Ağoğlu Hasan Bey, Şah İsmailoğlu Mehmet Bey, Bozkoyunlu Murtaza, Karaşehli oğulları Kenan ve Kesal Bey, Kırgıl Yahyaoğlu, Döyerli Yedi Bey, Tokat ve Sivas yörelerindeki Beydili mensubu köylüler, dedelerinin Osmanlı ordusu ile Rumeli'ye sefere gittiklerini anlatmaktadır. Bu beylere ilişkin birçok rivayet vardır. Beydili sıraçlarının bu dönemdeki önderi Kenan Şeyh'tir. Tokat ve çevre illerinde erkek adı olarak satılmış adına çok rastlanmaktadır. Bu ad Beydili beylerinden Pirbudakoğlu Satılmış'tan gelmektedir. 300 yıllık bir gelenek hala yaşatılmaktadır. 18. yüzyılın ilk yıllarından itibaren Bolu'dan Sivas'a kadarki bölge emniyet ve asayişin olmadığı, eşkıyaların köyleri yağmaladığı, yerel yöneticilerin halka zulmettikleri bir dönem başlar. Avşar boyu, Avşar Gündüzlü aşireti, Halaçlaroğlu aşireti, Çulhalı aşireti, Hacı Musalı aşireti, Reyhanlı aşireti, Kodaklı torunlar aşireti, Karacalı deliler aşireti, Manişar aşireti, Çöplü aşireti, Bulgurlu aşireti, Caferli aşireti, Cevheri aşireti, Kırgan aşireti, Solak aşireti, Yağlı, Yağbastı, Tacirli aşireti, Dal Kılıç aşireti, Alpli aşireti, Bardakçı aşireti, İmanlı aşireti, Tok aşireti, Arbişli aşireti, Köpekli aşireti, İmamoğlu aşireti, Kazıklı aşireti, Garipçe aşireti, Habili aşireti, Cingöz aşireti, Arap Hasanlar aşireti, Kırklı, Kırklar aşireti, Kocanallı aşireti, Bedil aşireti, Cemel aşireti, Karahıdır aşireti, Haliller aşireti. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

son gecemde son gözyaşım, hem ağladım hem de yazdım dertlerimle, yalnız kaldım, içimi döktüm.

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çevrimdeki bir çiğ tanesine. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: 打开了呢。
1: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana. Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını aştım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegenden de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana, geleceğim diyorum. Biraz mühlet tanı bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek

Cekke'den çıktım da yolum iniş. Belimde damançam kuburu gümüş. Hani nikahımızı kıyacaktı şu nahsen kamuş. Söyleyin bana Neylo gelin buradan geçtim ola. Söyleyin bana Ayno gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey eralen hüyü. Yağmur yağmış, yıkılmış evlerinin suyu. Çağırın gelsin de köyünüzün en büyüğü. Söylesin bana Neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana Neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey ehli mırgıl. Kaynamış hedikler, çekilmiş burgul. İçinizde Allah'tan korkmayan varsa bir kul, söylesin bana Neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana Neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana kara köprünün karası. Yitirdim yarimi, açıldı gönül yarası.

bizde bulunur ya her kafanın çaresi. Bulun derdime çare, söyleyin bana, neylo gelin buradan geçtim ola, neylo gelin buradan geçtim ola. Şiir, Allah rahmet eylesin, Mecid Emmim'in namı değer Neylo Mecid derlerdi, Cekke'den. Mecid Hüseyin Ağa'nın ara sıra düğünlerde, manelerde uzun hava söylediği türküdü ve kendisine ait. Ben sadece biraz değişiklik yaptım ve sizlere...

hindiye culluk, kedi ise pislik, bahçeye çevlik, bulgura da hedik, camgırı cıncık, tavuğa ferik, it köpek yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

yamaca amaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara, çele

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım, özleme hasrete göresedik derik biz.

Öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana vatanım. Bitsin bu ayrılık yetmez mi gayrı? Kucakla bizleri ana vatanım. Ayrıldık anadan sanki bir kuzu. Yanıyor içimin, tütmüyor közü. Ben Türkmen oğluyum, Türklüğün özü. Kucakla bizleri, ana vatanım.

Ben de sensiz bir çare. Bayır bucak yandı, yok mu bir çare? Türkiye'm yetiş bak kalıyor yare. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım.

yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51.000 ses geldi. Hasrat gitti, dergişlerdi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfrayı tilaferim cihana, ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana, her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafıram ben Türkmenem uyağam, İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi, her gelenler Türk eline hoş geldi.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca

んだ。

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.